Hicr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hicr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hicr'de oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin.
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: Zerhum ya'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emel fesawfa ya'lemun.
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.

0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geride kalamaz.

Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِ

0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız. Ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: وَلَوْ فَتَحْ

0: كما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
1: Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi. Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.
1: كَذَلِكَ

İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız. Ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir. وَلَوْ فَتَحْنَا

onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.

0: Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik.
1: Ve hafiznâhâ min kulli şeytânir racîm.
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: İllâ men isteraka's sem'a fe etbe'ahu şihâbun mubîn.
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.
1: وَاِمْ

Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz. Ve ersalna riyaha

0: فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين.
1: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
0: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
1: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
0: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
1: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
0: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
1: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki o hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
1: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.

0: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
1: Hani Rabbin meleklere ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.
0: اِلَّا اِبْلِيسَ اَبَا اَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
1: Ancak İblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
0: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
1: Allah, ey İblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
0: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
1: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
0: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا

0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

0: Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَص۪ينَ
0: İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara

0: Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقَسُومٌ
0: O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ
0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim.
0: Ey Muhammed, kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: Ve enne azabi huvel azabul alim.
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ
0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.
1: قَالَ اَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى اَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.
1: قَالَوْا

0: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
1: İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ey elçiler, sizin işiniz nedir diye sordu.
0: قالوا

0: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un

0: insanın ise azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.
1: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: Elçiler Lut ailesine gelince Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
0: Onlar da şöyle dediler: Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ
1: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
0: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ
1: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.

0: وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ.
1: Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
0: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ.
1: Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler.

0: Lut, eğer alacaksanız işte kızlarım, onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.

0: değil.
1: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
0: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
1: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
0: Ve innehâ le bisebîlin mukîm.
1: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
0: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
1: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
0: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
1: Eyke halkı da hakikaten

0: Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi verdik ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
1: İnne rabbeke huvel hallakul alim.
0: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.

0: منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
0: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ
1: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
0: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ
1: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
0: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ
1: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: Fasda bima tu'mer ve a'rid anil müşrikîn.
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: İnna kafeynâkel müstehzîn.
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de, benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُونَ

0: Rabbekum leraufur rahim.
1: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
0: Vel hayle vel bigale vel hamira litarkabuha ve zine ve yahluqu ma la ta'lemun.
1: Yine Allah atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
0: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٍ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَع۪ينَ
1: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.

0: Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

0: un.
1: Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.
2: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.

0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: İlahukum ilahun vahid. Fellezine la yu'minune bil ahireti kulubuhum munkiratun ve hum mustekbirun.
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: La jarama enne Allaha ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun. İnnehu la yuhibbul mustekbirin.
0: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez.

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.

Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kafirleredir diyeceklerdir.

0: O kâfirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.
1: وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ
0: Kötülükten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir.

0: كذلك يجزي الله المتقين.
1: Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.

0: أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.

Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.

0: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
1: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezinde peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsan da şunu bil ki Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez. Onlara yardım eden de bulunmaz.

Onlar var güçleriyle yemin ederek, Allah ölen kimseyi diriltmez dediler. Hayır, diriltecek. Bu onun verdiği kesin bir sözdür. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler.

diriltecek ki, hakkında ihtilaf ettikleri o bahs, o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın ve bunu inkâr edenler de kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.

0: Biz herhangi bir şeyin olmasını istediğimizde sadece ol deriz. O da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
0: Zulme maruz kaldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenleri elbette dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Bunu bir bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
0: O muhacirler hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim! Senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

gerçeği kendisidir bu işte.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gümüşhane Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometreleri. Bursa İnegöl il sınırı devlet yolunun 52 ila 56. kilometreleri. Ardahan Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Fatih ve BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve Bonus Flash'ta.
1: Sen neymişsin Shopperfly? Bye, bye, bye.
2: Reklam.
3: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
4: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
16: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
17: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
18: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
19: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
20: Bir reklam.
21: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanya.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: SDG'nin kendi nefes etmesi de vardı. Örgütün Suriye devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik deklarasyonunu önemli bir adım olarak değerlendirdi.
4: Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir.
3: Suriye'deki yeni dönemi değerlendirirken İsrail'e de tepki gösterdi Fidan. Netanyahu demediğine dikkat çekti. İsrail'in politikalarının ülkedeki olumlu gidişatın önündeki en ciddi engel olduğunu söyledi.
5: 18 Ağustos'ta Ebu Zuhur

0: hava üssüne İsrail'in yaptığı saldırı Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin gidişatını nasıl etkiledi? İsrail'in Suriye'de istikrarsızlaştırıcı sürecini tehdit ediyor mu?
1: İsrail maalesef öyle bir koşullanmışlık içerisinde ki bunu Gazze soykırımında da gördük. Kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemiyor. Atılacak adımlar sadece Suriye'yi değil, bütün bölgeyi etkileyecek.
2: Gazze'deki soykırım dünya gündeminde. Venedik Film Festivali'nde sivil katliamını belgeleyen Nazi filmi. Yönetmen uzun süre ayakta alkışlandı. Avrupa'da ise binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklara döküldü.
3: Gazze'deki katliamı anlatan belgesel Venedik'ten ödülle döndü. Avrupa'nın ...83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde İsrail'in Gazze'deki saldırılarını belgeleyen Nazar filmi jüri özel ödülünü kazandı. Belgesel ayakta alkışla karşılandı. Filmin yapımcılarından Yuval Abraham ödülü alırken Gazze'de öldürülen Filistinli habercileri hatırlattı. Soykırımın devam ettiğini belirtti. İsrail killed 6
4: en az 6 Filistinli çocuğu öldürdü. Gerçek çatışmanın ilk gününden beri Filistinli haberciler tarafından belgeleniyor.
3: Jüri üyesi Kâtır Benhani'ye belgeselin devam
5: ongoing. The genocide is still ongoing. This is brave.
3: Filistin'e destek gösterileri Avrupa'nın büyük kentlerinde de devam etti. Paris'te düzenlenen Berlin'de de göstericiler Filistin bayraklarıyla sokaklara çıktı. İsrail saldırılarının durdurulması çağrısı yapıldı. Yeryüzü doktorları bağışlarla hazırlanan 30 bin kurban konservesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
2: Avrupa'nın farklı kentlerinde Müslüman ve göçmen karşıtı eylemler düzenlendi. İslam düşmanları Litvanya'da namaz sırasında caminin önünde toplanarak provokasyon yaptı. İngiltere ve İtalya'da göçmenlerin kitlesel şekilde ülkelerine gönderilmesi talebiyle gösteri yapıldı.
3: Namaz esnasında gürültü çıkardılar. Müslümanları provoke ettiler. Litvanya'nın Kaunas kentinde. İslam düşmanları namaz sırasında Kaunas Camii'nin çevresinde toplandı. Motosikletlerini çalıştırıp yüksek sesle müzik açan grup Litvanya sloganları attı. Müslümanların ibadetini hedef alan eylem bölgede tepkiye neden oldu. Gerginliğin büyüme ihtimaline karşı caminin çevresine takviye ekipler sevk edildi. Polis bazı kişiler hakkında idari işlem başlatırken olay nefret ve kışkırtma suçları kapsamında incelemeye alındı. Avrupa'nın bir başka noktasında da göçmenler hedefteydi. İngiltere'nin Tamworth kentinde gösteri düzenlendi. Eylemciler kitlesel sınır dışı talebinde bulundu. İtalya'da da benzer görüntüler vardı. Milano'da göçmen karşıtı grup Avrupa'yı kurtaralım sloganlarıyla yürüdü.
2: Efendim şimdi ise kısaca bir gazetelere de bakmaya başlayalım. Hemen akşam gazetesiyle başlıyoruz. Özele siyaset adabı daveti diye bir başlık var. Ömer Çelik'in, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları yer alıyor. AK Parti sözcüsü Çelik Üsküdar'daki seçimi gerekçe göstererek İstanbul valisi ve mülki amirleri tehdit eden Yeni Parti Genel Başkanı Özel'e sert yanıt verdi. Sayın Özel'in siyaset adabıyla ilgili çok ciddi sorunları var. Yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz diyor. Özgür Özel'in İstanbul'da yaptığı konuşmasındaki ifadelerine tepki gösterdiğini belirtmiştik. Çelik, Sayın Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz dedi.
6: Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından
3: devlet makamlarını tehdit eden Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi.
6: Net bir irademizin olduğunu belirttik.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti liderinin İstanbul'daki konuşmasındaki üslubunu yakışıksız olarak nitelendirdi. Devletin idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirilmemesi çok gerektiğini söyledi.
7: Gün gelecek hesap verecekler diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek ne siyasi sorumlulukla ne demokrasi kültürüyle bağdaşır.
3: Ömer Çelik, Özgür Özel'in parti içi krizleri, devlet organları ve yargı süreçlerine saldırarak örtmeye çalıştığına vurgu yaptı.
7: Sayın Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarını ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. İstanbul Valimiz deneyimli ve dirayetli bir yöneticidir. Diğer hedef gösterilen yöneticilerimiz de hukuk düzeni içinde görevlerini yapmaktadır.
3: Sözcü Çelik, kamu görevlilerine parmak sallayan zihniyete asla geçit vermeyeceklerini belirtti. AK Parti'nin hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edeceğini vurgulayarak açıklamalarını tamamladı.
6: Bir yasal zemin oluşturarak.
2: Efendim biraz da mesajlarınıza, yorumlarınıza bakmak istiyorum. Günaydın Deniz Hanım, Şarköy'den Rizeli Mehmet Kamiloğlu, yeni görevin hayırlı ve uğurlu olsun, başarıların daim olsun diyor. Şarköy'e selamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Konya'dan Havva teyzen sevgiler, saygılar, hayırlı olsun kızım. Şahin oğlumu da akşam izleyeceğim inşallah diyor. Efendim Şahin Karakaya'da saatler 19'u gösterdiğinde haber servisiyle karşınızda olacak. Hiç merak etmeyin. O konuda içiniz rahat olsun. Öte yandan hemen bakalım. Ankara Sincan'dan Turgut Akbaş, günaydın, hoş geldin diyor. Teşekkür ederiz, hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz efendim. Ankara'dan Mehmet Pekşen, günaydın Deniz Hanım, yeni programınız hayırlı olsun. Yeniden bir pazartesi sabahı, haftanın ilk günü. Bütün çocuklara okula başlarken başarılar diliyorum. Bu sizin ilk ülkede bu sabah programınız diye biliyorum. İyi yayınlar, başarılar diliyorum. Evet, evet efendim, bugün ilk günüm ve çok teşekkür ediyorum gelen güzel mesajlar için. Okumaya devam edeceğiz. Şimdi ise gazetelerle devam edelim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Kurtlar Vadisi senaristleri ifadeye çağrıldı diyor Hürriyet gazetesi. Ergenekon davasından yattığı cezaevinde 15 yıl önce hayatını kaybeden MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni aşamaya gelindi. Bordo Bereli eski MİT üst düzey yöneticisi Kozinoğlu'nun FETÖ kumpasıyla girdiği cezaevinde ölümüne ilişkin tekrar açılan soruşturmada 4 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysa'nın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınacağı açıklandı. Dizide Kozinoğlu'nun ölümünden önce benzer bir karakterin şüpheli ölümü işlenmişti diyor Hürriyet gazetesinde. Şimdi ise konuyla alakalı haberimiz de var. Onu da ekranlarınıza getireceğiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin de bilgilerine başvurulacak. Senaristlerin bugün bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili düğüm çözülüyor. Gelişmeler organize cinayet şüphesini kuvvetlendirdi. Kozinoğlu'nun vefatının ardından alınan doku örneklerinin kaybolduğu ortaya çıktı. O dönem Adli Tıp Kurumu'na hırsız girdiği belirlendi. Bu da delil karartma şüphesini gündeme getirdi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Kozinoğlu'nun kabri açıldı, doku örnekleri alındı. İşlem sırasında Kozinoğlu'nun kefeninin çürümediği, cesedinin bütünlüğünü koruduğu, bozulmayan dokuların olduğu ileri sürüldü. Soruşturmada son duruma gelince, ikinci dalga operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı. 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Evet. Sevgili izleyenler, Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıktı.
4: Kapat.
3: Yıllardır karanlıkta kalan kayıp dosyasında çember bu kez çok farklı isimler için daraldı. Soruşturmanın seyrini değiştirecek operasyonda güvenlik bürokrasisinden isimlerin evleri arandı.
8: Adaletin çok büyük.
3: Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dosyada yepyeni bir sayfa açıldı. Soruşturmanın 6. dalgası kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere 7 ilde eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. Aralarında görevde bulunan ve emekli emniyet mensuplarının da yer aldığı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerde arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri başlatıldı.
2: Efendim birkaç mesaja daha bakmak istiyorum. Bir yandan mesajlar gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz, alakanız için. Hemen açalım bir tane. Şahin Karakaya Bey'e selamlar, Mehmet Pekşen diyor. Bugün bu mesajlar çok gelecek eminim. Aleyküm selam diyelim, kendisine ileteceğiz selamlarınızı. Çok kıymetli kardeşim, günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir sizleri. İyi ki varsın, ben İzmir'den yazıyorum. Ayşe Kanıberk İzmir'den selamlar, sevgiler. Sizlere de selamlar efendim. Çok iyiyiz, teşekkür ederiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Aydın Söke'den Şevket Taşdemir hayırlı olsun, hoş geldin demiş Aydın Bey. Sağ olun. Pardon, çok özür dilerim. Şevket Bey Aydın'dan yazmış. Aydın'a da selamlar diliyoruz efendim. Günaydın demiş Mersin Yörük. Mersin'den Yörük Durmuş. Günaydınlar efendim sizlere de. Bir yandan da şöyle bakmaya çalışıyorum. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar dilerim kardeşim. Günaydın. Konya Çumra'dan selam olsun. İnşallah yayın hayatına başarılar diliyorum kardeşim demiş İsmail Bey'e de. Çok teşekkür ederiz efendim. Şimdi ise gazete haberiyle devam edeceğiz. Fondaj, sapkınlık, MASAK, LGBT derneklerine ABD, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinden 3,5 milyon dolara yakın fon aktarıldığını tespit etti diyor. Ve fuhuş ve müstehcenliğe yönelik 15 ilde Ailem Güvende operasyonları düzenlendi. 182 şüpheli 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlemler yapıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Öte yandan MASAK raporlarına göre soruşturmaya konu LGBT derneklerine ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı hesaplarla Fransa, Almanya ve Hollanda'daki kamu kurumlarından 3,5 milyon dolara yakın fon aktarıldı, belirlendi diyor efendim. Diğer yandansa haberlerimize de bakalım. Eyüp Sultan haberiyle devam ediyoruz sanırım. Tamam. Türkiye genelinde Ailem Güvende operasyonu yapıldı sayın seyirciler. Eğlence mekanları ve LGBT dernekleri basıldı. Çocukları hedefe koyan 162 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi.
3: Çocukları ve toplumsal yapıyı tehdit edenlere yönelik harekete geçildi. 15 ilde şafak vakti eş zamanlı düğmeye basıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ailem Güvende operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el kondu. Söz konusu kişi ve yapıların sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Soruşturmalarda fuhuşa aracılık edenler, müstehcen içerik üretenlerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelendi. MASAK incelemelerinde ise bazı derneklere, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Para transfer analizinde 45 bini aşkın bankacılık transferi gerçekleştiği görüldü. Bu işlemlerden 13.040'ı para girişi, 32.095'i de para çıkışı olduğu tespit edildi. Rapora göre 37 farklı kurumsal kaynaktan toplamda 209 para girişi belirlendi. Bu işlemlerin hacminin ise 67,4 milyon TL değerinde olduğu açıklandı. Tutarın bugünkü TL değerinde olmadığı, karşılıklarının aritmetik ortalaması olduğu da vurgulandı.
2: Efendim, Instagram'dan da yazan takipçilerimiz var. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun Deniz Hanım, keyifle izliyoruz demiş Derya Irmak Deniz. Çok teşekkür ederiz. Adaşım diyelim ve diğer yandan numaramızı da hatırlatalım. WhatsApp'tan bize ulaşın efendim. 0552 157 0707 numarasından yazabilirsiniz. Selamünaleyküm Konya Altınekin'den Kadir Kahveci. Hayırlı sabahlar Kanal 7 ailesi diyor Kadir Bey. Sizlere de hayırlı sabahlar efendim. Günaydınlar ülkemin güzel insanları, yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Konya Selçuklu'dan tüm Ülke TV çalışanlarına selamlar, teşekkür ederiz. Kameranın arkasında da arkadaşlarımız var, büyük destekleri var. Onlar da çok emek veriyorlar bu yayınlar için. Teşekkür ederiz onlara da sizlerin adına. Manisa Akhisar Süleymanlı Mahallesi'nden günaydınlar güzel ülkeme, size de hayırlı olsun ilk gününüz diyor Özer Özkan. Teşekkür ederiz Özer Bey sizlere de. Hemen bakıyorum. Osmaniye'den Mahmut Çevik, iyi yayınlar kardeşim. LGBT, TikTok ve benzeri toplumun ahlakını bozan dernek ve sosyal medya derhal kapatılmalı diyor Mahmut Bey. Teşekkür ediyoruz Mahmut Bey sizlere de. Deniz Hanım hoş geldin demiş. Başkent Dikmen Öveçler'den Mehmet Kökçe'den selamlar, hayırlı yayınlar diliyorum, hoş geldiniz şeklinde mesajlar var. Gelmeye de devam ediyor, okuyacağız efendim hepsine inşallah tek tek. 3 saat boyunca karşınızda olacağız, saatler onu gösterene kadar hem gelişmeleri aktaracağız hem de mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Şimdi ise haberlerimize devam edelim. Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Feci kaza İstanbul Eyüp Sultan'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. 8 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül olayın ardından kazanın yaşandığı bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Görevlerden bilgi aldı. Kazaya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Gül, bundan sonraki süreci savcıların adli olarak inceleyeceklerini belirtti. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Bugün milyonlarca öğrenci ders başı yapıyor. Hemen konuyla alakalı gazetedeki haberimize de bakalım. Okullarda ilk ders zili çaldı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayanların okula girişine izin verilmeyecek. Öğrenci ve öğretmenler dahil sınıflarda cep telefonu kullanılmayacak. Öncelikle hem öğrencilere hem öğretmenlere hem de ailelere bu maratonda başarılar diliyoruz efendim. Hayırlı bir eğitim öğretim yılı olur inşallah. Güzel haberler, güzel başarıların elde edildiği bir yıl olur umarım. Öte yandan da haberde de belirtildiği gibi bu yıl okullarda güvenlik önlemleri artırılmış durumda. İstanbul'da milyonlarca öğrenci için ilk gün önlemleri alındı ve bugün tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Ulaşımda aksamanın önüne geçmek için İstanbul Kart entegrasyonlu toplu taşımalar 6 ile 16 saatleri arasında ücretsiz olacak.
1: İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü için ulaşım tedbirleri alındı. Kent genelinde 2 milyon 800 bin öğrenci, 161 bin 453 öğretmen ve yaklaşık 19 bin okul servisinin trafiğe çıkması bekleniyor. Yoğunluğun ulaşımda aksamalara yol açmaması amacıyla resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10-15 saatleri arasında yapılacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarına güvenli şekilde ulaşabilmesi ve kent içi trafiğin daha düzenli işlemesi amacıyla toplu ulaşım kapasitesi de artırılacak. İstanbul Kart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları 6-16 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul hatlarında toplam 3.665 ilave sefer düzenlenecek. Okul çevrelerinde trafik akışını olumsuz etkileyebilecek yol ve şantiye çalışmaları bir hafta süreyle durdurulacak. Böylece öğrencilerin okula gidiş ve dönüş saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. İlk gün alınan ulaşım tedbirleri AKOM tarafından kameralar aracılığıyla takip edilecek. Kent genelinde meydana gelebilecek olumsuzluklara ise ilgili kurumlarla koordinasyon halinde hızlı şekilde müdahale edilecek.
0: Efendim velilere yeni dönem ödevleri, velilere de görev düşüyor öğrenciler kadar. Hemen bakıyoruz haberin detaylarına. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor. Ve Hürriyet'e konuşan Profesör Doktor Erten Gökçe, bir çocuğun eğitim sürecinde öğrenciler kadar velilerin bakış açısının da belirleyici olduğunu belirterek bazı tavsiyelerde bulundu. Önce kendi kaygılarınızı kontrol altına alın, okulu ceza gibi göstermeyin, çocukların ekran kullanımını ailecek belirleyin diyor. Bu yıl 9 ikiz daha gelmiş. Öte yandan böyle bir küçük bir haber daha var okul haberin içinde. İzmir'de bugüne kadar 212 ikizin mezun olduğu Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'na yeni eğitim yılında 9 ikiz daha kayıt yaptırdı. Buca'daki okulda toplam 1600 öğrenci eğitim görüyor diyor. Öte yandan da haberde belirtildiği gibi velilere de öğrencilerin eğitim hayatında başarılı olmaları için bazı bu şekilde görevler düşüyor. Öte yandan bir sonraki saat diliminde aslında eğitim uzmanımız olacak. Konuk bağlanacak yayınımıza. Onunla da konuşacağız bu konuları yine. Hem öğrencilere düşen görevleri hem de velilere düşen görevleri kendisiyle değerlendireceğiz efendim. Tavsiyelerini alacağız. Öte yandan hemen bakalım. Mesajlara bakmaya devam edelim. İstanbul'da hayırlı sabahlar. Deniz Hanım hoş geldin. Hayırlı olsun. Bu arada ben Ziya Ülke TV seyircisiyim. Yeni yayın hayatını tebrik ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hemen devam ediyoruz. Deniz Hanım yeni yayın hayatınız hayırlı uğurlu olsun. Azerbaycan'dan selamlar Ahmet Efe. Çok teşekkür ederiz. Azerbaycan'a da selamlar olsun buradan. Oraya da günaydınlar diliyoruz efendim. Hayırlı haftalar diliyoruz. İstanbul'dan Hasan Demir. Hayırlı olsun herkese. Hayırlı işler, öğrencilere başarılar yeni yılda demiş Hasan Bey. Çok teşekkür ederiz. Umarım güzel bir eğitim öğretim hayatı olur. Bir yandan açmaya devam ederken mesajlar da gelmeye devam ediyor. Takip edemiyorum efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Mutlu haftalar diliyorum efendim. Ben Bağcılar'dan İhsan Kiraz. Şahin Bey'in yerine sanırım siz geldiniz. Bu yayın dönemi size, bize ve hepimize sağlık, huzur, güzel bir yayın dönemi olsun inşallah. Güzel kızım benim demiş. Çok çok teşekkür ederiz bu güzel temennileriniz için. Umarım güzel bir yayın dönemi olur. Hepimiz için güzel haberler verebildiğimiz bir dönem olmasını diliyorum efendim. Günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu yayın. Merzifon'dan Hüseyin Genç Arslan, yeni eğitim yılında tüm öğrencilere başarılar Deniz Hanım demiş. Herkes tabii bugün öğrencilere eğitim yılına başarılar diliyor. Umarım güzel bir yıl olur. Hayırlı olsun, evimize hoş geldin Tavşanlı'dan Rotasız Ramazan demiş. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Daimi izleyicilerimizden biriymiş kendisi. Arkadaşım İhsan da beni uyardı. Merhabalar, günaydın Deniz Hanım. Hayırlı yayınlar. Bu arada çok güzelsiniz. Ben Türkmenistanlıyım. Kenjagul Kurbanova. Çok sağ olun efendim. Siz de çok güzel görünüyorsunuz fotoğrafınızda. Teşekkür ederim tüm iyi dilekleriniz için.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %49 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişler. H5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara bakınca E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, TEM Tekstilkent'ten Hastal'a, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar oldukça yoğun gözüküyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
7: seninle. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Her güzele bir Mindus.
13: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
17: Kazancım net, sigortam net.
18: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
19: Albert Genau, cam balkonun adı soy.
20: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
18: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
19: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
21: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
22: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
18: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
19: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
23: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
23: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
24: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
23: Getir, bir mutluluk getir.
25: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
26: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
27: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
28: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
29: TEB o kadar iyi ki TEB.
30: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
31: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
32: Reklam.

Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında bu akşam saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubu 3. maçında İsviçre'yi 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri 4. maçında bu akşam saat 20'de ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Ali Türkkan 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü unvanını aldı.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım, insanlığın seyrini değiştirmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Seviyorsa sevimi çok. Sütarsız ve gemisi yok.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara, Empara, bankanın güzeli.
11: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Bir reklam.
13: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48.62, euro 56.27, gram altın 6.768, çeyrek altın 11.080 Türk lirası. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçtiğimiz haftayı 14.467 puanla tamamladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gümüşhane Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometreleri. Bursa İnegöl il sınırı Devlet yolunun

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
4: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
10: Her güzele bir Mindus.
11: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Albert Genao cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
13: Albert Genao, cam balkonun adı soyadı.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
5: Anahtar teslim mutluluk.
7: Ekspertize Dino Bile.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Ekspertize Dino Bile.
9: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
11: Mondium'a bak.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
14: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve...

0: %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

0: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %51 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu ve Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara bakınca E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, E5 Kozyatan'dan Harem'e, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar oldukça yoğun gözüküyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Ve kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Handi Kredi, ekspertise, Dino Bille.
8: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
10: Getir, bir mutluluk getir.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Otopratik. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu Çankırı'yla, Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 25, Edirne 28, Çanakkale 26, İzmir az bulutlu 31, Denizli 32, Afyonkarahisar 26, Antalya parçalı bulutlu 31 derece, Adana 33, Hatay 32, Ankara parçalı bulutlu 27, Konya 28, Sivas 32, Bolu 21, Samsun aralıklı yağmurlu 28, Trabzon 26 derece, Malatya az bulutlu 34, Kars 27, Van 26, Gaziantep 34, Mardin 33, Şanlıurfa açık 36 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Merkez Bankası'nın Eylül ayı para politikası kurulu toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak %37 seviyesinde sabit bırakmasının ardından yayımlanan kurum raporları faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceğini işaret ediyor. Ons ve gram altında üst üste 3. haftada değer kaybı yaşanırken gümüşte geri çekilme daha sert oldu. Tüm dikkatler Fed'in 15-16 Eylül'de açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül'de başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce

0: Reklam.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
6: çok daha hızlı
5: ve geniş içeriğiyle
6: çok daha zengin.
5: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
4: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yust, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Uygulaması Aytemiz Vay.

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Bankanın güzeli.
12: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
13: Bir reklam.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
15: Reklam.

güzel bir gün, hayırlı bir hafta hepimizin olsun inşallah. Merhaba değerli dinleyenler, Radyo 7'de ben Erkan Koç, haftanın bu ilk sabahında sizlerle birlikteyim. Program başladı, hepiniz Radyo 7'ye, Erkan'la Çok Canlı'ya hoş geldiniz.

Programı Barış Manço'ya ait iki eserle açtım. İkincisini de ustanın kendi sesinden dinlediniz. Her tarz müziğin en iyileri. Bu sabah yine Radyo 7'de, bu programda. Şimdi şöyle bir Karadeniz'e götüreceğim.

Haydi son bir türkü daha dinleteyim. Ardından reklam aramız var. Reklamlardan sonra tarzımızı değiştireceğiz. Ama en iyiler yine radyonuzda olacak.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: göz sağlığınız için iyi. Belcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belcare, ilk o güvencesiyle. Belcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası. Ekspertize.
6: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Bilmezlik doğasında var.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk

0: 150 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Reklam.

Hanımlar, beyler, bugün şarkılarla, türkülerle beraber kısa mesajlarımıza da yer vereceğim programda. Bunun için bana Instagram Radyo 7 sayfası üzerinden ulaşabilir, mesajınızı iletebilirsiniz. Mümkün mertebe kısa tutmaya çalışınız. Önce adınız, ardından hangi şehirde olduğunuz mutlaka en başta olsun. Instagram Radyo 7 kurumsal hesabına buyurunuz. Erkan Koç yayında diye paylaşılan fotoğrafın altına yazabilirsiniz.

Şarkılardan hadi türkülere geçelim. Nefis bir türkü gelecek şimdi. Kimler için? Mesajlarımıza da bakalım. Çorum Sungurlu'dan Yusuf ne demiş? Eserimizi şöyle bir yayına vereyim, ondan sonra devamını getireceğim mesajın. Delice'de görev yapan eşime armağan olsun diyor sıradaki eser. Sungurlu'dan Yusuf. Burdur'dan Yasemin. Selam Denizli'den Adem, aleyküm selam. Aysu Adaklı İskenderun'dan günaydın. Size de günaydın olsun, güzel bir gün olsun.

Antalya'dan Ali Osman Özcan sıradaki eseri sana ve tüm çalışma arkadaşlarına da armağan ediyoruz. Gelsin eserimiz. Gaziantep'ten selamlar, ben Hakan. Sıradaki eser senin için de gelecek. Kahramanmaraş'tan Mehmet, sıradaki şarkıyı Mersin Anamur'da oturan Suzan Hanım'a armağan olsun. Antalya Kemer'den Erdoğan Boncuk. Aksaray'dan Gülhan Akın, herkese selam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertise.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
11: Getir, bir mutluluk getir.
12: Ekspertise, Dynobile.
13: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Ekspertise, Dynobile.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sessizlik doğasında var.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta. Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Devam edelim. Bir Ebru Gündeş şarkısı gelecek. Kimler için? Hüseyin Karamuk bize Viyana'dan yazıyor. Sıradaki şarkı Samsun Çarşamba'da dinleyenlere gelsin. Milas'tan Nuray, Bursa'dan Recep. Günaydın Mersin, Toroslar'dan Ayşe. Sıradaki şarkı Ankara'daki aileme gelsin. Ve İstanbul Kartal'dan

Münih'ten Şenay. Sıradaki şarkı Hollanda'daki Muallaya demiş gelsin. Danimarka'dan günaydın diyen Süleyman Çamdalı. Sıradaki şarkı tüm Radyo 7 dostlarına gelsin. Sivas'tan Rahşan, Akşehir'den Sultan Ural, Şerife Saygılı, Almanya'dan sıradaki eser Ailen için. Tamam. Çorlu'dan değil, Muğla'dan yazıyor Sibel. Kızımın yanına geldim ve burada da sizi dinliyorum. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime gönderiyorum.

0: korkma. Çekinme.
1: Denizli'den Hatice. Sıradaki eser Yıldız Tepe ailesine gelsin. Hatay'dan Kartal. Erkan Bey, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Afyon Karahisar'dan kim yazıyor bize? Güzide. Kayseri'den Hayriye, sıradaki şarkı Ailem için gelsin. Ve Konya Ereğli'den Döne. Sana da güzel bir gün olsun. Günaydın.

Şarkı bitmeden diğeri başlıyor. Hiç ara yok bu programda. En güzel nameler, en iyi yorumcular, en iyi şarkılar. Türkiye'nin en iyisinde, Radyo 7'de. Kayseri'den selamlar diyen Hatice, Balıkesir'den Sevda, Kırıkkale'den Gülseren, Serkan Arslan Frankfurt'tan selamlar. Sıradaki şarkıyı şu an hastanede olan eşim Güle ve bütün Radyo 7 dinleyicilerine armağan olsun.

Kütahya'dan Fatma, sıradaki şarkı iş arkadaşlarıma gelsin. Alanya'dan Tuğba, Gülsüm, Habibe, Çiğdem ve Menekşe'ye gelsin sıradaki eser. Samsun ilk adımdan Ercan, sıradaki eser şu anda Radyo 7 dinleyen eşim Safiye'ye gelsin. Aksaray'dan Elif Saklav, İzmit'ten Meryem, sıradaki şarkı anneme gelsin. Denizli Acıpayam'dan Hasan, sıradaki şarkı Turgut için gelsin. Bursa'dan selamlar diyen kim? İsmini yazmamış dinleyicimiz, geçtim hemen. Samsun Bafra'dan Hanım Ayşe, sıradaki eser size de geliyor. Malatya'dan Osman ve Recep Ekşi Tuzla'dan. Sana

0: Asıl muhtaç ise muhtacım böylece. Olmasın ayrılık, olmasın.
1: Denizli'den Mustafa Yılmaz, İstanbul'dan Fatima. Sıradaki eser abim Sabri ve eşime gelsin. Konya Ereğli'den Bircan. Hollanda'dan selamlar diyen Ayfer, bugün eşimin doğum günü, sıradaki eser ona gelsin. Balıkesir'den İsmihan Karabacak, sağ ol ablam benim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim?
6: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
7: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
8: seninle. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
11: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızda. Doğru.

0: geçtiğinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Her tarz müziğin en iyileri bu programda diye boş edemiyorum. Şimdi şöyle bir Orhan Gencebay şarkısı gelsin ustanın sesinden. Kimler için Amasya'dan Ferda kızım Nursu'ya armağan olsun. Günaydın, hayırlı yayınlar Denizli'den Lütfiye Yiğit. İstanbul'dan Fethiye. Hatay Defne'deki tüm dostlarına armağan ediyor peki. Günaydın, iyi yayınlar Avusturya'dan her gün seni dinliyoruz diyen Mustafa Adamcı. Eyvallah.

sanki kanat açmış. Bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya var.

bir köşe, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin, değişen dünyalar.

En güzel şarkıları var Orhan Gencebay'ın, işte onlardan biriydi. Bir tane daha dinleteceğim, onu da Kamuran Akkor söyleyecek. Kimler için? Sivas'tan Rabia, sıradaki şarkı İstanbul'daki Hazal ve Ertuğrul'a, Mersin'de dinleyen Eda ve Can'a armağan olsun. İzmir Çankaya'dan Yasemin, Denizli Babadağ Huzurevi'nden Cemil, sıradaki eser Hatice'ye gelsin. Merhaba, kolay gelsin. İzmir'den Zikir, sıradaki şarkı tekstil çalışanlarına gelsin.

Bugünkü programın da sonuna geldik. Son bir şarkı dinleteceğim. O da Ferdi Tayfur'dan olacak. Hadi bu şarkıyı da armağan edelim. Son mesajlar. Elazığ'dan İrfan. Sıradaki şarkı İstanbul'da bulunan dayım Hüseyin Çelik'e ve sana gelsin abi. Akşehir'den Kezivan. Bursa'dan selamlar diyen Sema Kaplan. Ordu Çatalpınar'dan adını yazmayan dinleyicimiz ve Kayseri'den İsa. Eyvallah. Bana ayrılan süre bitti. Bu sabahta birbirinden özel şarkıları, türküleri en iyi yorumculardan sizlerle paylaştım. Programı beğendiğinizi ümit ederek stüdyodan ayrılabilirim. Programın finalini Ferdi Tayfur'la yapacağım. Hepinize hayırlı ve huzurlu bir pazartesi günü diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Size tüm görünür görünmez kaza ve belalardan korusun. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Reklam. Harika yüzük teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yüzük. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Ekspertise, Dino Bile.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
11: Getir, bir mutluluk getir.
12: Bir reklam.
13: Türkiye best modellerini arıyor.
14: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam.
15: Radyo 7.
16: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi.

çok güzel bir yerden yakalıyor değil mi? Hani insan böyle bazen karşısındakine gösterdiği anlayış da bir de şöyle kendine gösterdiği anlayışı yan yana koyuyor. Asıl haksızlığı kime yaptığını işte o zaman fark ediyor. Bir bakmışsın böyle herkesi idare etmişsin. Herkese bir pay bırakmışsın ama kendini eksiltmişsin değil mi? Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız, radyolarınızın sesi de açıksa hadi o zaman hoş geldiniz.

Dönsem bile dedi ama bazen insan artık hani dönmesin der. Ama böyle kalbinin bir köşesi hala ne yapıyor? Böyle kapıya bakıyor. Çünkü ne kadar vazgeçtim dese de bazı bekleyişlerin adı değişmiyor. Beklenen sensin.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Edi. En sevilenler, özlenenler, geçmişin böyle. Geçmişte kalmamış gerçi böyle. Gönlümüzde kalmış. Ne bir söz efendim, ne başka bir şey. Hadi şöyle kulak verelim.

Nasıl güzel bir şarkı, nasıl güzel bir söz değil mi? Şöyle baktığımız zaman aslında bazı insanlar hayatımıza planlayarak gelmiyor değil mi? Böyle kapı çalıyor ve bir şekilde içeri giriyor. Sonra mesele ne kadar kaldığı değil, giderken bize ne bıraktığı oluyor elbette. Tanrı misafiri. Türkiye'nin alışkanlığı radyoda sizlerleydi. İşte o özlenenlerden biri daha.

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Günün ortasında yine böyle beraberiz en güzel şarkılarla. İşte radyonun güzelliği de aslında burada yani. Bazen böyle bir şarkı geliyor. Söylemek istediğin ne varsa böyle senin yerine söylüyor ya. Yolda olanlar, çalışanlar, evde bizi dinleyenler. Türkiye'nin dört bir yanına sesimiz gidiyor elbette. Ve Radyo 7 mobil uygulamayla dünyanın neresinde olursanız olun, Radyo 7 yanınızda. Şimdi sözü uzatmıyorum yine. Bizi duyanlara, henüz duymayanlara, hatta ben onu seviyorum ama haberi var mı yok mu diyenler. Buyurun dinleyelim.
1: Her şey, her şey senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle birlikte yayında. Efendim, sizlerden gelen güzel mesajlar olacak. Az önce de söylemiştim, bizleri yollarda dinleyenler. Efendim, Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun, iş yerinde bizleri dinleyenler. Evde günün telaşında koşturanlar, çayını kahvesini alanlar. Burası Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu Radyo 7. Edalı saatlerde her zaman olduğu gibi hem sevdiklerinize sesleneceğiz, hem güzel mesajlarınıza ve şarkılara yer verip onlara da armağan edeceğiz. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattımız, an itibariyle fotoğraflı mesajlarınız için ve Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızla buyurun, bekliyorum sizi. Geçem.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 48,62, avro 56,18, gram altın 6750, çeyrek altın 11.084 lira. Brent petrol 107 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.252 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise Dynomil'le
1: her güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Unutulmaz şarkılardan biriydi. Aşk bazen bittiği yerde bitmiyor. Hani böyle insan bir süre daha böyle içinde taşıyor tabii, olanı, olmayanı, yarım kalanı, her şey var. Ve bazı gecikmiş vedaların ardından da tek bir cümle oluyor: ben hala aşkımıza ağlıyorum, sen de biraz benim halime.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz ve tüm zamanların en iyilerini dinlerken özlediklerimiz de oluyor. Nasıl geliyor kulağa? Hani böyle hasret dediğin yalnızca özlemek değil, değil mi? Kavuşma ihtimali böyle içinde taşıya taşıya yoruluyor insan. Sonra gidiyorsunuz, yollar değişiyor. Efendim yıllar geçiyor ama böyle kalbinizin bir yerinde o eksik var ya, o orada duruyor zaten. Şarkı da öyle diyor. Sana hasret gidecek.

Gitme, Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Gitmek mi, zor kalmak mı? İkisinin de yükü başka değil mi? Giden ardından bir hayat bırakıyor, kalan o hayatın içindeki boşlukla baş başa kalıyor. Ama en zoru galiba gitmek isteyip kalmak ya da kalmak isteyip gitmek zorunda olmak.

Asla yeri dolmayacak, dolmadı da zaten dolamaz. Zeki Müren Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Onu herkes kendi hikayesini biliyor zaten ama nerede olursanız olun bir ses var değil mi size eşlik ediyor. İşte onunla birlikte yol da hafifliyor günde. Türkiye'nin alışkanlığı radyo 7 yıllardır tam bunun için var zaten. Aynı şarkıda, aynı duyguda milyonları buluşturmak için. Evde, işte, direksiyon başında, mobil uygulamayla Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun. Bizler sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Gitme gülüm diyor, gitmiyoruz, buradayız.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilk ders siliyle resmen başladı. Yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Marif'in Kalbinde Oyun temasının esas alınacağı bildirildi. İstanbul'da orta gelirli vatandaşların bütçesine uygun şartlarda barınmasını hedefleyen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başladı. Müracaatların ilk günü itibarıyla vatandaşların projeye yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin sosyal hizmet modellerinin uluslararası alandaki yansımalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye'nin koruyucu aile sistemini örnek alarak, ülkelerindeki terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere teslim etmeye başladığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir emniyet operasyonu başlatıldı. Eş zamanlı baskınlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken ilk etapta 155 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı borsa ve sermaye piyasalarında fiyatlarla yatırımcı kararlarını manipüle etmeye çalışan sosyal medya hesaplarına yönelik adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yalan ve yanıltıcı paylaşım yaptığı tespit edilen 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. İsrail basınında yer alan analizlerde Türkiye'nin Orta Doğu'da artan diplomatik ve bölgesel gücüne dikkat çekildi. Yayımlanan değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği politikalarla Türkiye'yi bölgede göz ardı edilemeyecek güçlü bir aktör ve İsrail karşısında nüfuzlu bir rakip konumuna getirdiği vurgulandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 27, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Sinop 29, Kayseri 32, Erzurum 28, Şanlıurfa 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Orta Doğu'da ABD-İran gerilimi yükselirken Brent petrolün fiyatı 110 dolara yaklaştı. İhracat birim değeri endeksi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %8,2, ithalat birim değer endeksi de %12,8 arttı. Türk Şeker bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 182 işçi alımı gerçekleştirilecek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
7: Şimdi sıradaki şarkı

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini dinlerken sizlerden gelen güzel mesajlar da yayında olacak. Yayınlamamak olur mu? Yok öyle bir dünya. Kütahya'ya gidiyor İstanbul'dan. Taksi durağına nedir? Cinigar. Taksi durağına selamlarını iletmiş. Ben de oradaki bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bütün taksi şoförü arkadaşlarımıza, duraktaki bütün herkese. İsmim gizli olsun. Eski şoförlerdenim diyor. Peki söylemiyorum. Aramızda sır olacak. Oldu. Muhammed Bey bizimle birlikte. Oh, manzara gelmiş. Bir taraftan da çalışıyor. Yağmur var. Almanya Köln. Hatice Hanım, sevgiler, selamlar size de. Bugün ustalarıyla dinliyorlar.

Şey. Yozgat'ta Battal Mavili var. Sıradaki şarkıyı eşi Fatma Hanım'a armağan ediyor. Mersin'de Tuğba Hanım. Tuğba Hanım, kahveler gelmiş. Sarı papatyan beni unutma diyor. Unutur muyum? Herkese selamlarını da iletmiş. Akan yaşım. Ankara Batıkent'te Murat Kaynar, kızı Zeynep Kantar, düzeltiyorum, kızı Zeynep Kantar'la birlikte Oh Kahvaltı sofrasında dinliyorlar bizi. Güzel keyifli şarkıları buluşturacağım sizlerle demiştim. Onlardan biri daha. Bir sor bakayım, benim içimde ne fırtınalar var der.

geçmişe şöyle bakıldığında, dönmek istediğinde aslında her şeyi yeniden yaşamak istemiyor. Belki bugünkü aklıyla hani birkaç şeyi başka türlü yapmak isteyebilir kişi, değil mi? Hani söyleyemediğini söylemek, gereğinden fazla sustuğu yerde konuşmak ya da ne bileyim kendinden verdiği yerde biraz kendini seçmek. Hep öteleriz ya hani. Hayatın geri kalanına, değil mi, şöyle bir bakmak, bir sarma tuşu olsa da geriye sarsak deriz ya hep. O yüzden belki de mesele en başa dönmek değil, bundan sonrasını daha doğru yaşamak.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlerken sizlerden gelen mesajlar yine yayında Eskişehir'de Sunay Çakıcı aracında bizleri dinlemeye devam ediyor. Ve sonrası da var tabii, hemen şöyle bakıyorum, güzel fotoğraflar da gelmiş. Selamlarını gönderen Gaziantep'te iki kızları var, Deniz, Devrim. Onlar için şarkı isteyen dinleyicimizin ismine şöyle bir baktım ama göremedim. İsimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Eşiyle Rize'ye çay toplamaya gittiğini söyleyen eşi Gülsemin'e şarkı armağan etmiş. Zannediyorum Ahmet Bey.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
14: Ya insanın içine huzur veriyor.
15: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Garanti BBVA. Reklam.
0: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
16: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Olsun mu olmasın? Olmasın, dert uğramasın tabii ki. Sıradaki şarkı çok sevdiğim Zehra için. Terme'de kim var? Nurgül Hanım var. Siz de mi fındık topluyorsunuz? Vallahi bitmedi fındıklar. Muhammed Bey için şarkı rica ediyor. Teşekkür ederim Sunay Çakıcı. Ve sonrasında Viyana'da Hüseyin Karamuk. -24 derecede çalışıyor. Ama şarkılarla ısınıyorum demiş. Ah, kolaylıklar diliyorum size, gördüm fotoğrafınızı da. Viyana'ya da sevgiler selamlar gönderelim bu güzel şarkıyla.

Muammer Bey der ki sal da köyüme istiyorum sıradaki şarkıyı, duyuyorlarsa gönderelim tabii. Batmaktan vazgeçse. Tolga Han sıradaki şarkıyı Fransa'daki Nisa için istemiş. Çiğdem Hanım Manisa Sarıhanlı'da Çiğdem Bala var, hasta bakarken dinliyoruz demiş. Allah kolaylık versin, onlara da sevgiler selamlar gönderiyorum. Müdüre ablaları ve Gülseren ablası var. İyi olacaksın demiş. İnşallah, dua edelim.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: yapmayı seçeceksin. Velcare.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceksin. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Schopenfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi schopenfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Schopenfly? Bye, bye, bye.
4: Bir reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Unut gibi. Aa, ben de söylüyormuşum. Kendi sesimi duyunca diyorum ki ben de söylüyormuşum. Şimdi bu güzel şarkıya güzel bir cevap gelmeli, değil mi? O kadar güzel şeyler yaşandı, o kadar güzel anılar birikti ki diyorsun ki unut beni, olur mu? Unutamam.

0: olmadı.
1: Unutamadım gitti. Hani unutulmak mı daha zor? Unutmak mı? Ne bileyim, hani unutmak için insan kendiyle mücadele ediyor tabii. Bunu yapıyoruz hepimiz ama unutulmak, başka birinin hayatında artık böyle eskisi kadar yerin olmadığını kabullenmek biraz zor oluyor değil mi? Hani biri hafızayla, diğeri gururla, sanki böyle nasıl diyeyim, sınav gibi. Ama iz bırakan hiçbir şey tamamen kaybolmuyor. Sadece hayatın içinde yeri değişiyor o kadar.

İzmir'de Şebnem Hanım bizlerle birlikte Ayrancılar'da yeni öğretim yılı öğrencilere hayırlı olsun demiş. Amin. Bütün öğrencilere, öğretmenlere, velilere inşallah başarı getirsin, huzur getirsin, mutluluk getirsin. Unutamam canım. Mehmet Akyavuz. Eşi ve çocukları için İskenderun'da bizlerle. Onlara da armağanımız olsun. Şahin Kaplan. Sivas Sızır kasabasında Esma Şahin. Şu anda kuşburnu topluyoruz ve seni dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Burdur'da Yasemin Hanım var. Bugün okula başlayan oğlunu beklerken bir taraftan da bizi dinliyor. Peteğim oğluma gelsin demiş. Gelsin tabii.

Unutma Beni. Çok da güzel, keyifli şarkılardan biri. Bu fotoğraf kimin? Denizli'de Aysun Hanım var. Sıradaki şarkıyı İpekçi, otantik çalışanları için istiyorum demiş. Biz de onlara gönderelim, tekstil çalışanları bizlerle birlikte. Eda Hanım, gör beni. Vallahi şöyle bakıyorum, incirleri toplamışsınız, bir de bana video atmışsınız incir ağacının önünden. Nasıl görmem? Bandırma'da Nurcan Hanım var, kızı Leyla için benden şarkı istiyor. Hollanda'da kim var diye bakıyorum şöyle çalışırken bizimle. Osman Bey, Isparta Yalvaç Bahtiyar Köyü'ne gönderir misin? Tabii ki gönderirim, duyuyorlarsa neden olmasın. Samsun'da Tuğba Hanım var. Oh oh, patlıcanlar közlenmiş. Tuğba Hanımcığım, kışlıklar hazırlanıyor değil mi? Samsun'a da sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kolay gelsin.

Ordu Kumru'da sıradaki şarkıyı Fındık'ta yalnız bırakmayan, yardım eden ikizlerine armağan ediyor. Biraz üzdüm diyor, yorgunluk, stres. Şimdi okuldalar, iyi ki varlar demiş. İyi ki varlar, tabii güzel günlerine şahit olun. Marmaris'te Gamze Hanım var. Kalbi çok buruk. Muğla Kapalı Cezaevinde eşi Enver Bey var. Enver Kadir Kartal, Allah kavuştursun sizi. Onu çok özlediğini de söylemiş.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları sürüyor. Samsunspor evinde Çorumspor'u ağırladı. Çorumspor deplasmanda gol şovu yaparak 5 gol attı. Samsunspor 1 golde kaldı. Eyüpspor puan kaybetti. Evinde Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Konyaspor Trabzonspor'u 1-0'la geçti. Gençler Birliği'nin 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa geriden gelerek 2-1'lik üstünlük sağladı. Ahmetspor Başakşehir'i 5-0 yendi. Galatasaray Kocaeli'yi evinde ağırladı. Oyun kontrolü Cimbom'da olmasına rağmen gol atmakta güçlük yaşadı. Abdülkerim Bardakçı'nın 71. dakikada ceza sahası dışından vurduğu sert şut gole dönünce Galatasaray nefes aldı. Santrafor'daki Deniz Gül'ün dikkat çektiği karşılaşma 1-0 sona erdi. Haftanın son maçında ise bu akşam Gaziantep Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.406 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.62, euro 56.16. Gram altın 6.689 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104,02 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gümüşhane, Bayburt il sınırı, Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometreleri. Bursa, İnegöl il sınırı, Devlet yolunun 52 ila 56. kilometreleri. Ardahan, Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

dedim ki ama sen bunu anlayamazsın diye bir cevap verebilir miyiz? Elbette veririz. Gaziantep Havaalanı'nda sizi dinlerken misafirlerini de bekliyor. Bir taraftan da dinleniyor, harika. Bütün yolculara şarkı istiyorum demiş. Gönül Hanımcığım, göndeririz tabii. Eğitisi Havva için şarkı istiyor. Meryem Hanım zannediyorum. Gönderelim o zaman.

Ne kadar kıymetli değil mi anlaşılmak? İnsan böyle her söylediğine hak verilmesini istemiyor belki ama ne demek istediğinin gerçekten duyulmasını istiyor. Hani böyle anlaşılmadığımız yerde konuşmaya devam ederiz ama anlaşılmadığımız yerde bazen, daha doğrusu anlaşıldığımız yerde devam ederiz ama anlaşılmadığımız yerde ne yapıyoruz? Sessizlik en büyük tercihimiz.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız Radyo 7'de ve alışkanlık yapmaya devam ediyor, edecek de. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz ama gün boyu en iyiler sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de buluşmak dileğiyle mutlu haftalar diliyorum. Hoşçakalın.

0: güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Radyo 7 Haber.
1: Okulların başlamasıyla birlikte yurt genelinde Sokaklar Güvende isimli operasyonlar gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmalar kapsamında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Bugünden itibaren yurt genelinde sıcaklık 7 dereceye kadar düşüyor. İstanbul dahil 23 şehirde gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Yasa dışı bahis suçuna yönelik 8 ilde operasyon yapıldı. Toplamda 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları başladı. Çevre Bakanlığı'nca yürütülen 100 yılın konut projesi kapsamında İstanbul'da 15 bin sosyal konut Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı üreticiye yönelik dev bir hibe paketinin startını verdi. Bakan İbrahim Yumaklı, tarımsal bütçeyi ayağa kaldıracak yatırımların başvuru sonuçlarını açıkladı. Kırsalda milyarlarca liralık yatırımı harekete geçirecek paket, özellikle kadın ve genç girişimcileri kapsıyor.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %38 seviyesinde. D100 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde arızalı araç kaldırıldı, bölge yoğun. D100 Darülaceze Çağlayan yönünde Saşet'te trafik kazası var, bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde diğer istikamette trafik akıcı ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu'ya geçişler yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Orta Doğu'da ABD-İran gerilimi yükselirken Brent petrolün fiyatı 110 dolara yaklaştı. İhracat birim değeri endeksi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %8,2, ithalat birim değer endeksi de %12,8 arttı. Türk Şeker bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 182 işçi alımı gerçekleştirilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 27, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Sinop 29, Kayseri 32, Erzurum 28, Şanlıurfa 36 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.

Şimdi biliyorsunuz programa başlarken bir duam var. Başlangıç duamı yapacağım ama bugün bir dua daha yapacağım. Başlangıç duam ne? Şu. Allah'ım sadrımı, göğsümü genişlet, yani yüreğime ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz. Çünkü anlatacaklarım var. Tesir etsin. Sözlerim anlaşılsın. Fakat bugün öyle bir dua daha edeceğim ki şimdi size, hepimiz için. Bu aynı zamanda bir ayet ve öyle kapsamlı bir dua ki gün içinde çokça dilimizde olsun, gönlümüzde olsun. Çoluğumuza çocuğumuza öğretelim. İçinde her şey var ya. Tek cümle her şey var. Şöyle. Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra ihtiyacım var. Muhtacım. Hoş geldiniz.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı. Bendeniz Talha Bora Öge, Türkiye'nin gölgesi, radyolardaki gölgesi. Yani güvendesiniz. Şimdi dua demişken, biri şunu sorabilir bana. Yani neden bu kadar çok duaya önem veriyorsun? Niye bu kadar çok dua ediyorsun? Yalnız radyo değil, sahne dinletilerim var. Onlara da duayla başlayıp duayla bitiriyorum. Ya birinci cevabı bir kere Allah seviyor, razı oluyor, emrediyor dua etmemizi. Sonra hepimiz evet arzu ettiklerimize ulaşmak istiyoruz ama bir taraftan önemli olan bir şey var. Beladan korunmak. Her an bela kol geziyor her yerde. Kaza, bela. Der ki işi bilen bir hikmet ehli, nasıl ki bir kalkan atılan oku geri döndürmek için okla çarpışırsa, dua da aynen böyle bela ile boğuşur ve çarpışır. Allah Allah. Daha ne desin? Anlayana.

insanın gayretinin, emeğinin sonuç bulacağı şeyler var. Ama asla müdahil olamayacağı, asla değiştiremeyeceği şeyler de var. Değişim demişken size bir şey söyleyeceğim. Şu eserden sonra...

Şimdi değişim dedim ya, insanların büyük bölümü kolay kolay değişmez kardeşim. Maalesef, maalesef. Hayırlı yönde, iyi yönde değişebilene, ölmeden önce kendini hesaba çekip güzel kararlar alıp güzel yola girene ne mutlu. Ama kolay değil. O konuya girersek o hamur çok su götürür. Benim söyleyeceğim şey şimdi başka. Değişen kısmıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. İnsan nasıl değişir? Genelde başına gelenle değiştiği zannedilir. Halbuki insan başına gelene verdiği anlamla değişir. Yani diyelim ki aynı ateş iki insanı yaktı. Biri kül olur, biri kul olur. Yani biri isyan eder, isyan ateşi onu kül eder, geçmiş olsun. Biri sabreder, o sabır o insanı kul eder. Mesele yanmamak değil, yanarken neye dönüştüğün.

kıymetli dinleyicilerimiz, yine sosyal medya hesaplarımdan bir fotoğrafımla, konserlerimin afiş fotoğrafı olacak yakında. Fotoğrafa dedim ki, hep yaptığım gibi, Radyo 7'de yayındayım, adını yaz. Evet, adını, şehrini yaz, mesajını yaz. Instagram'dan olur, Facebook'tan olur. İkisinde de paylaştım. Hepsini okuyorum mesajlarınızın. Ama bazılarını rastgele seçip yayından da az da olsa okuyacağım. Kime tevafuk eder bilmiyorum, nasip. Ama şimdiden tüm dinleyen, dinleten, yazan, gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum. Radyo 7 sizinle var. Normalde ben tek başına bir adamım stüdyoda, ama bu görünen kısmı. Asıl olan görünmeyen kısmı. Asıl olan sizsiniz.

0: olsun.
1: Ya bu türkü çok güzel değil mi ya? Yani sevmediğim eseri kolay kolay dinletmem de bazılarını dinlerken bana farklı geliyor. Bu da onlardan biriydi. Şimdi birazdan size herhalde 1,5-2 dakika sürebilir bir şeyler söyleyeceğim. Normalde bazen programda derim ki program içinde duyduğun en önemli şeyleri duyacaksın. Fakat birazdan söyleyeceklerimle alakalı diyorum ki hayatın boyunca duyacağın en önemli sözlerden olacak. Bak dikkat et, sadece program demiyorum. Bugün içinde, belki ömründe. Normalde anonsları çok uzatmam. Ama böylesine anlamlı sözler için biraz uzayabilir. Birazdan. Radyonun sesini aç. Güzelim yüreğini aç. Haber vereceğin eşin, dostun, evladın varsa haber ver. Sonra bana kulak ver.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Bak dostum, hiç kimsenin gücünden korkma. Allah'ın kudreti var olduğu sürece, ki onun kudreti hükümranlığı sonsuzdur. Onun saltanatı asla sona ermez. Rızkının daralacağından endişe etme. Allah'ın hazineleri tükenmez. O, dilediğine hesapsız rızık verir. Sen ibadet etmek için yaratıldın. Öyleyse hayatını boş işlerle ve gaflette geçirme. Rızkına Allah kefildir. Bu yüzden kendini hırsla ve kaygıyla tüketme. Elin, kolun ve bedenin çalışırken kalbin Allah'a tevekkül etsin. Allah'ın senin için takdir ettiğine razı ol. Razı olursan kalbin huzur, bedenin rahatlık bulur. Ve Allah katında övülen kullardan olursun. Fakat iyi dinle. Taksim edilene razı olmaz da dünyalık peşinde hırsla koşarsan, dünya seni esir alır. Yabanda durmadan koşan vahşi hayvanlar gibi yorulur, sonunda yine sana takdir edilen nasipten fazlasını elde edemezsin. Allah'ın gökleri ve yeri yaratırken yorulmadığını hatırla. Bütün kainatı yaratan Allah'ın sana bir lokma ekmek vermeye gücü yetmez mi? Öyleyse rızkın konusunda endişeye kapılma. Yarının rızkını bugünden kaygı etme. Çünkü Allah da senden yarının ibadetini bugünden istemiyor. Bugünün vazifesini yerine getir. Helalinden çalış ve yarını Allah'a bırak. Allah seni sever. Öyleyse sen de sevgilerin içinde en yüce yeri Allah'a ayır. Onun sevdiği bir kul olabilmek için kalbini temizle. Emirlerine sarıl be. Ve hayatını onun rızasına uygun yaşamaya çalış.

Evet, yanarız ayrı ayrı deyince üzerine şu güzel türkü gitmez mi yüreğimiz yangınlarda? Ama benim hep bahsettiğim gibi yanmak var, yanmak var. Değil mi? Yandığımız şey kül olduğumuza değsin be. Vallahi. Şu dünya hayatı sandığımızdan çok daha kısa. Çok. Çok demek bile şey yani, uzun. Bu nedenle değecek bir şeylere yüreği yakmak lazım. Aslında benim anlattıklarımı bal gibi herkes biliyor. Artık bilmemek diye bir şey yok ki. Bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki. Herkes her şeyin o kadar farkında ki. Ya da inşallah öyledir.

Hadi şöyle mesajlarınıza bakayım. Önce Instagram hesabımdan bakalım. Burdur Tefenni'den Baysan. Saygılar sunuyorum. Her gün işlerinde gölgeleniyoruz. Teşekkürler demiş. Saygı bizden kardeşim. Eyvallah. İsa Ünal Ankara'dan selamlar. Var ol reis demiş. Sizler de var olun. Eksik olmayın. Yalova'dan Arzu. Güzel memleketimin her yerindeyiz. Evet. Mesela Adıyaman Kahta'dan Aysun Hazal. Diyor ki Afyon Ağırvas'ta Konan Kas servisinden selamlar. Adı neymiş? Karayel. Erzincan'dan Reyhan. Selam olsun sesimizi duyanlara, duyuranlara. Doğru yerdesiniz, gölgeyle güvendesiniz.

bazen ya çok nadir de olsa nasıl söylesem bunu ya, kimseyi incitmek de istemem. Enteresan mesajlar geliyor. Mesela diyor ki ben programda şarkılar, türküler dinletiyorum. Bazı konulara girmemi yadırgayanlar var. O zaman ben bir örnekle cevap vermiş olayım. Benim programda ne yapmaya çalıştığımı, bak anlamayan demiyorum, anlamak istemeyen bazılarına cevaben bir örnek vereyim. Yani 32 yıldır uğraşıyorum. Toplamda mikrofon başında 32 yıl. Derdim belki şu biraz anlatır. Sevgili dostum, diyelim ki biri boğuluyor. Boğuluyor ya, havuzda ya da denizde, elini uzatmış, eli görünüyor, boğuluyor. Ona o an yüzmeyi öğretmenin zamanı değildir. Biz buradan kapıyı Allah'ın izniyle açarız. Girersin girmezsin. Senin bileceğin iş.

0: mesela benim derdim biraz ne? Bir şey okurken, dinlerken, şu yalan dünya dediğimiz hayat içinde bir yoldayız hep beraber, o yolda yürürken hep böyle kendimi uyandırma derdindeyim. Diyeceksin ki ya ayıksın ya, yok yok. Gözün açık olması, bir insanın yürüyor olması uyumadığı anlamına gelmez. Kendimi uyandırmak derdindeyim önce ve sonra beni dinleyenleri. Ve enteresandır. İnsan kaç yaşında olursa olsun uyuyunca geçecekmiş gibi gelir. Yine kaç yaşına gelirse gelsin şunu görür ki uyuyunca geçmez.
1: Talha Bora Öge.
2: Namı diğer gölge yayında.
0: Evet, yayındayım ve diyorum ki ne zaman geçecek biliyor musun? Uyanınca geçecek. Uyandırmalıyız kendimizi. Bunu ne zaman yaparız? Nasıl yaparız? Birinin yardımıyla mı? Bir radyo programıyla mı? Belli mi olur? Uyandır kendini.

Eyleyim be, uzaktan sevmelerim. Yanımda olmana ihtiyacım var. Ara sıra ara, uğra, sevindir beni. Yanımda olmana ihtiyacım var.

Şarkı hadi git dedi, ben de diyorum ki napet kal, gölgede kal, radyoyu dinle dinlet. Gündüz 14 gece 24 gündeki programda huzurlarınızdayım. Bir parça da olsun huzur vereyim diye.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsat.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
1: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

diyor şarkı, insan sever bir kere ve insan hep ister. Çok şey ister. İsteklerinin bir de hemen olmasını ister. İnsanoğlu çok acelecidir. Ve istedikleri olmadığında herkesin tepkisi duygu dünyasında farklıdır maalesef. Halbuki bu isteklerinin olmamasıyla alakalı çok şey söylenebilir. Onlardan biri ve en önemlilerinden biri şudur. İstediğin şey sana verilmiyor değil. Verilecek. Sabret. Peki ne zaman? Sen o istediğin şeyi taşıyabilecek bir kişiye dönüştüğünde. İmtihanlardan geçeceksin, sınanacaksın, olgunlaşacaksın, bir kıvama geleceksin. Bazı istediklerin ancak o zaman senin olacak. Ve o zaman kalbin de mutmain olacak. Çünkü şunu diyeceksin. Ya şu edindiğim makam ya da mal, her neyse, İyi ki şimdi gelmiş. Eğer 10 yıl önce gelseydi ben bunu heba ederdim. Kader sana bir gün bunu dedirtir.

sözde özellikle genç kardeşlerim, çocukluktan gençliğe geçiş dönemindeki canlar, belki bazı okudukları yerlerde, belki bazı karşılaştıkları ortamlarda şöyle çok yanlış bir algıya kapılıyorlar. Mesela birileri onlara diyor ki ciddi ol. Ciddiyeti suratsızlık zannediyor. Suratını astığında, hiç tebessüm etmediğinde bunu ciddiyet sayıyor. Hayır hayır kardeşim, sana yanlış öğretiyorlar. Ciddiyet prensiplerle olur. Eğer değerlerin varsa seni sen yapan ve o değerlerini koruyup diğerlerinden olmuyorsan, her ortama uyacağım, her kafaya uyacağım diye, işte sen ciddi bir adamsın.

Kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği. Nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

güvenilir olanla, delikanlı olanla, adam olanla, iki yüzlü olana ayıran çok önemli bir fark vardır. Çok net anlarsın kimin ne olduğunu. Delikanlı olan kusur varsa örtme telaşına girer, nasihat eder. Fakat iki yüzlü işi gücü ayıp aramaktır. Sonuçta seni rezil etmek ister. Ama tabii amacı bu olan Rabbim iki cihanda rezil eder mi?

Hazreti Mevlana ne diyor? Dünyada kimseyle uzlaşamayız biz. Allah Allah. Dur bunu bir detaylandıralım sevgili dostlar. Şu Atlas Kubbe'nin altında bir ev kuramayız biz. Şu rahmet dalgasıdır, düşmansa köpüktür, çer çöp sanki. Her çer çöp için gönül dalgasını bırakamayız biz. Şu yokluk alanında burnu büyük kişiler gibi köşk, çarda kurmayız biz. Nuh gibiyiz, Halil gibi. Ebedilik yurdunda sevgi köşkünden başka bir şey kurmayız biz. Av yerimiz, avlanmaya niyet ettik mi dünyayı çepeçevre kuşatan Kaf Dağı'dır. Akbaba gibi leş avlamayız biz. Şu kara toprağa meyvesi cefa olan fidan dikmeyiz biz. Artık bundan böyle bizim cinsimizden olmadığı için şiire de kafiyeye de aldırış etmeyiz biz. O gözlerini yuman rüyalara dalan kerametler satan yalnız anlamsal bir evrende zevke eren, kendisini evrenin ve yaşayışın merkezi sayan sufilerden değildi. Ne derdi Mevlana? Ne diye rüya göreyim? Ne geceyim ben, ne geceye tapan. Değil mi ki güneşe vurulmuşum? Hep güneşten söz etmeliyim. Değil mi ki güneşin elçisiyim? Yıkık yerleri parlatmalıyım. Oraları aydınlatmalıyım. Onarılmış yerlerden kaçmalıyım. Yıkık dökük sözler söylemeliyim. Alçacık bir elmayım ama ağacımdan pek yüceyim. Yıkılmışım, yerlere serilmişim ama doğru söz söylerim. Sararmış safrana dönmüş yüzümle parlak, alımlı bir alemden bahsederim. Erguvan gibi kanlı gözyaşlarımla yağmuru andırırım ben. Yağmuru andırırım.

Sevgili dostlar, yeni kitabım bu ayın sonunda Allah nasip ederse kitapçılarda yerini alacak. Orada da bahsettiğim şeylerden sana seni anlatmaya çalıştım çünkü kitapta. Yine diyorum ki insanların çoğu şu hayattaki en büyük sınavının para olduğunu zanneder. Öyle değildir. Güven duygusudur. Çünkü çoğu sadece insanlara değil, alışkanlıklarına, düzenine, kendini güvende hissettiren bir şeye bağlanır. Hayatsa sık sık değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterir. Bunu nereden anlıyoruz? Planlar yaparsın, bozulur. İnsanlara gönül verirsin, giderler. Şartlara kendini bağlarsın, şartlar değişir. İşte gerçek sınav burada başlar. Çünkü bazen tuttuğun şey artık sana iyi gelmese bile sadece tanıdık olduğu için bırakmak istemezsin.

devam et lütfen anlatmaya diye mesajlar geliyor. Seni sana anlatmaya devam edeyim peki. Senin uğruna simsiyahım. Ne demiştik? Bazen sana iyi gelmeyenleri bile, bu bir yer olur, bu bir insan olur, bir şey olur, sırf tanıdık olduğu için bırakmak istemezsin. Senin için bırakmak çoğu zaman kaybetmek gibi, biliyorum. Oysa hayat sana şunu öğretti, ya da öğretmiş olmalıydı, öğrenmiş olmalıydın. Her vedanın ardından yeni bir başlangıç vardır. Güven dışarıdaki koşullardan değil, senin kendi içinden doğduğunda kalıcı olur.

0: Ha bu yalan dünyada gün yorur niceleri.
1: Yanar geceleri. Ha bu yalan dünyada gün görür niceleri.
0: İşin özü sevgili dostum, şimdi dinleteceğim türküdeki gibi demeyi öğrendiğinde çok şey başarmış olacaksın. Ne diyor sıradaki türkü, ne diyecek? Adı ne? Söylüyorum. Senden bana yar olmaz. Yo yo, bunu bir erkeğin bir hanımefendiye söylediği söz olarak algılarsan çok kısır kalır, çok yavan kalır, çok eksik kalır. İnsan hayatta kendine huzur vermeyen, kendisine zarar veren her şey için ve belki de büyük ölçekte bu dünya için bu cümleyi kurmalı be. Senden bana yar olmaz.
2: Talha Bora Öge, namı diğer gölge,

Ne dedi? Türkünün içinde bir cümle vardı. Dikkat ettin mi? Seven bahtiyar olmaz dedi. Allah Allah. Ya bu kadar güzel bir duygu şu dünya hayatında neden bizi bahtiyar etmesin ki? Sevmek ne güzel. Ama dikkat et bak. Seven bahtiyar olmaz. Neden biliyor musun? Bir, bu dünyadaki kavuşmalar yarım kardeş. Eninde sonunda ayrılık kayrılık var. Haliyle sevdin, bak işin ucu bahtiyarlık değil, ayrılık. Fakat daha önemli bir şey var burada. Bu akla ilk gelen, eyvallah. Ama daha ince görmen gereken bir nokta var. Sevmek, sevgili dostum, öyle seviyorum demekle olmaz. Hediyeler vermek, güzel cümleler kurmak, bakışmak, sevmek bu değil. Sevmek nedir biliyor musun? Sevdiğinin uğruna bedel ödemektir. Bedel ödenecek yerde cefa vardır. Cefanın olduğu yerde zor bahtiyar olunur.

0: bana kalanlar.
1: Öznur Hanım demiş ki bazı insanlar hayatımıza hiç dokunmadan sadece sesleriyle iz bırakır. Yıllardır seni dinlerken bunu anladım. Kimi zaman bir yolculukta, kimi zaman gecenin sessizliğinde, kimi zaman içimde kimseye anlatamadığım şeylerle baş başayken senin sesin eşlik etti bana. Yıllar geçti, hayat bambaşka yerlere savurdu ama senin sesin hep aynı yerden geldi. İnsana iyi gelen bir yerden. Şimdi seni canlı canlı yayında dinlerken aslında sadece bir program değil, hayatımın yıllarına eşlik etmiş bir ses dinliyorum. İyi ki varsın Talha Bora Öge diye böyle çok samimi bir mesaj. Evet, normalde iltifat okumamaya gayret ederim ama bu iltifattan öte geldi böyle. Çok gönülden geldi. Eyvallah. Peki, kıymetli dostlar, radyoların, radyo programlarının ne kadar dinlendiğini uzun yıllardır belli tekniklerle araştırma şirketleri araştırıyorlar. Yeni düzende iş böyle farklı bir boyuta geldi. Her an sizin denek olmanızı sizden isteyebilirler. Böyle biri karşınıza çıkar, kapınızı çalarsa, evet Talha Bora Öge bahsetmişti deyin ve radyo 7'nize sahip çıkmak adına denek olun. Evet. Ve teşekkürler. En çok hangi radyoyu dinliyorsun dendiğinde Radyo 7 diyenlere, Radyo 7'yi sahiplenip de dinletenlere eyvallah.

0: mutlu ol. Dinle, gölge seninle.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'le.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Gümüşhane, Bayburt il sınırı, Bayburt yolunun 15 ila 18. kilometreleri. Bursa, İnegöl il sınırı, Devlet yolunun 52 ila 56. kilometreleri. Ardahan, Şavşat yolunun 16 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Ekspertizse Dynobil'le.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
5: Bar bar hepsi dokuda bar.
6: Reklam.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

Evet, reklamların öncesinde Gaziantep'e gittik. Şimdi bir Afyon, Emirdağ taraflarına gidelim. Gidelim derken biliyorsunuz radyo programında buluşuyoruz Radyo 7'de ama benim bir orkestram var. Yurt içi, yurt dışı konserler veriyoruz. Canlı canlı şiir, müzik konserleri. İnşallah yakında Konya Kitap Fuarı'nda, sonrasında Tokat'ta buluşacağız. Afyon demişken gerçekten ne zaman gelsem bağrına basmış şehirlerdendir, biliyor musunuz? Vallahi. Güzel ülkemin her yerine gittim. Hep de çok güzel ağırlandım. Konserlerime gelen, kitaplarımı alıp imzalatan, benimle kıymet verip de fotoğraf çekilen tüm canlara selam, sevgi, eyvallah.

0: engel olmaz.
1: Harika türkü, harika da söylemiş Kubat. Sevgili dostlar, bir klasikle devam edeceğiz. Telli turnam ama öncesinde size ters açıdan bir şey anlatacağım. Şimdi biri çıksa dese ki, ya güzellik yüzde değil özdedir. Ne kadar doğru bir söz değil mi? Aynen bunun gibi çirkinlik denen şey de yüzde olan bir meseleden ötesidir. Çirkinlik de yürekte olan bir meseledir, yürekte. Yürek çirkinse giydiği marka, bindiği araba, yaşadığı villa onu böyle güzel göstermeye yetmez. Yetmez babacığım. Ya senin beden gözüne yansıyan güzellik ya da çirkinliğin kaynağı yürektir.

video gördüm. Acı acı tebessüm ettim. Videoda ayçiçek, ayçiçeği böyle sokak lambası yanıyor, o tarafa doğru dönüyor. Işığa doğru dönüyor ama güneş ışığı değil, sahte bir ışığı. Şimdi artık yapay zeka mı değil mi bilemiyorsun ama biz odaklanmamız gereken fikre odaklanalım. Sevgili dostum, Allah ve onun bu dünyaya bizi uyandırsın diye gönderdiği elçileri hep bunu anlattı işte. Yahu kanma şu dünyanın sahte güzelliklerine, hoşluklarına. Cennet var be. Kandırma kendini. Dönme yüzünü geçici olana, aldatıcı olana, sahte olana. Dön yüzünü yaradana, dön yüzünü cennete. Ama ah insan, Asır suresindeki gibi işte. Hepsi yandı.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da
1: var. Reklam. Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Benzerini değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Ofertleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye tescilli özel bir iş jeti Libya'daki Misrata Havalimanı'nda pistten çıkarak alev aldı. Havalimanındaki uçuşlar geçici olarak durduruldu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden açılan soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristlerinin ifadelerine başvuruluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Başsavcılık Koordinasyonu'nda yapılan 148 operasyonda 2447 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını açıkladı. CHP, butlan kararına ilişkin Yargıtay'daki temyiz başvurusunu geri çekerek olağan kurultay takvimini hızlandırmayı hedefliyor. Sivas'ta 4 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürerken, aile ve yakın çevrenin çelişkili ifadeleri nedeniyle soruşturma derinleştirildi.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,62, avro 56,11, gram altın 6696, çeyrek altın 10986 lira. Brent petrol 105 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.308 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçları sürüyor. Samsun Spor evinde Çorum Spor'u ağırladı. Çorum Spor deplasmanda gol şovu yaparak 5 gol attı. Samsun Spor 1 golde kaldı. Eyüp Spor puan kaybetti. Evinde Rize Spor'a 2-0 mağlup oldu. Konya Spor Trabzon Spor'u 1-0'la geçti. Gençler Birliği'nin 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa geriden gelerek 2-1'lik üstünlük sağladı. Ahmet Spor Başakşehir'i 5-0 yendi. Galatasaray Kocaeli'yi evinde ağırladı. Oyun kontrolü Cimbom'da olmasına rağmen gol atmakta güçlük yaşadı. Abdülkerim Bardakçı'nın 71. dakikada ceza sahası dışından vurduğu sert şut gole dönünce Galatasaray nefes aldı. Santrafor'daki Deniz Gül'ün dikkat çektiği karşılaşma 1-0 sona erdi. Haftanın son maçında ise bu akşam Gaziantep Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem edibine, bilseydim sükutun kar olduğunu.

şarkı bana Orhan Baba'nın bir başka şarkısını hatırlatır. Bu şarkı Yasak Resim. Evet. Alıp böyle geçmişe götüren şarkılardandır. Götürmek deyince de hani derler ya, gitmek istediğin yere bazen için gider ama sen gidemezsin.

Deniz gibiydim ben. Yuttum her şeyi. Ama sizin manzaraydı tek derdiniz. Dalgalarımın sebebini bir kez olsun bile

şimdi bir şiir okuyacaktım. Bunun son bölümünde, bu şarkının son bölümünde bir geçiş var. Cello'yla. Ama çok zalim. Şiiri orada okuyacağım.

0: yıllardır içimde bir çocuk ağlar. İşte hep bu yüzden ıslak gözlerim. Sen de çekip gitme be. Dayanamam yar. Gittiğin yollarda başlar hasret. Öyle taş değilim sandığın kadar. Benim de içimde yıkılır dağlar. Bir gözüm çıldırır, bir gözüm ağlar. Gittiğin yollarda başlar bitiş.
1: Allah Allah.
0: Mazimde yılların cam kırıkları. İçimde hasretin hıçkırıkları. Sevmedim be. Sevemedim şu ayrılıkları. Gittiğin yollarda başlar gurbet. Sen gidince başlar benim bitişim.

0: nasıl? O bahsettiğim cello bölümünde güzel olmadı mı?
1: Saygılarımla.
0: O halde şöyle yapalım. Bir de ben böyle bir dörtlük okuyayım. Arkasına şarkı başlasın. Bu şarkının da başlayışı zalim. Evet evet. Bak. Dün gece oradaydım. Pişmanlıklar bahçesinde buluştuk onunla. Yıllanmış yanlışlardan demlenmiş bir çayı yudumladık son kez. Hayallerimiz sanki sıcak bir dondurma gibi duruyordu masada. Daha dokunmadan erimişti. Ve ne garip bir tesadüf, ne istedikse o gün garson, aşk gibi, dostluk gibi, umut gibi çoktan tükenmişti. Yapacak bir şey yoktu artık. Son hesabı ödemekten başka. Gel gör ki garsona hesap deyince acı acı gülümsedi. Çünkü gözyaşlarımız hesabı çoktan ödemişti.

0: Ecohome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
5: seninle. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızda doğa.
9: Temizlik doğasında var.
10: Her güzele bir Mendus.
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
17: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
19: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
20: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
21: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
22: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Reklam.
0: Radyo 7. Docohome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Takmayacaksın kafaya. Bu hayatta iki yol var. Bir teşekkür ettiklerin olacak ve bir de boş verdiklerin.

İnsan zamanla şu hayatta hiçbir şeye şaşırmamayı öğreniyor. Çünkü görüyor ki gerçeklerin de insanların da tek yüzü yok.

Sen de git unut beni. Bir başına da yetiyormuş insan. Düştüğü gibi kalkmasını, ağladığı gibi gülmesini, yaralandığı gibi iyileşmesini de öğreniyormuş. Bir başkasına değil, kendine muhtaç olmaydı. Çünkü sen kendinden vazgeçersen, el alem çoktan geçer.

Arap saçına nasıl döner adam? Şöyle. Budur bunun ilacı. Sevgili dostlar, insan Arap saçına döner mi döner? Aslında bunu bilerek ya da bilip bilmese bile mecburiyetten yapar. Yani herkesin bir derdi var ya, kimi anlatır dilini yorar, kimi susar yüreğini kalbini yorar.

0: Kemal Habora Öge ile son 10 dakika.
1: Ne dedi Barış abimiz şarkıda? İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Belki bu dünyada bir şekilde yer bulur da ahirette ne yapacak? Bu nedenle Rabbim kalbimizi, gönlümüzü, ruhumuzu, ahirette yanımızda olacak heybemizi Allah aşkıyla, vatan, bayrak, millet aşkıyla doldursun. Güzel ahlaklı, razı olduğu kullarından eylesin. Razı olacağı işlerle de bizi meşgul eylesin Mevlam. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız Radyo 7'mizde. Çünkü benim yerim Radyo 7, gündüz gece. Ve yine buluşuncaya kadar da hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa, anı yaşayalım. Cümlemize huzurlu anlar. Talha Bora Öge ben, namı diğer gölge benden şimdilik.

0: Doko Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Doko'da
1: var. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: geçtiğinden cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
8: Mondium'a bak. Ekspertize Dino bile.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
11: Getir, bir mutluluk getir.
12: Bir reklam.
13: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
14: Vakıfbank daima seninle.
15: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
3: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak, anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
12: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.

0: Büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Umran Oto Ekspertiz. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bir reklam.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine şöyle güzel güzel şarkılarımızı dinleyeceğiz, keyiflice sizlere eşlik edeceğim inşallah. Bizi tercih ettiğiniz için özellikle teşekkür ederiz ve bu saatlerde birlikteliğimiz her zaman olduğu gibi, yıllardır olduğu gibi yine sizinle olacak, gerçekleşecek inşallah. Aşkın Sesi, bendeniz Venha Sarıoğlu. Aşkın yayın hali İbrulimiz, Türkiye'nin alışkanlığı, güzel radyomuz, Radyo 7'mizde işte başladı. Hoş geldiniz ve aşk ola.

sevilmez bilemez. Bir nefes Yakup Ekin radyonuzdaydı. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Efendim başladık güzel güzel şarkılarımızla. Siz sevdiklerinize hemen haber vermeyi ihmal etmeyin. Malum artık yaz yaz dedik. Yazı da sanki tükettik diye düşünüyorum. Yaz günlerinden kalan güzel günler yaşanıyor ama yine de kışa doğru yaklaşıyoruz. Kendimizi hazırlayalım değil mi psikolojik olarak? Evet, kış güzel şarkılarını da beraber dinleyeceğiz inşallah keyiflice. Ama şimdi şöyle Yıldız Tilbe'nin o güzel yorumuyla devam edelim. Sevgilim yeminliyim.

Bazı müjdeler vardır, güzellikler. Ama bu güzelliklere hemen yaşanır mı? Hayır. Biraz sancısı vardır. Sancılı ağrıların sonunda gelir o bazı müjdeler. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Yalnızca her şeyi yöneten Rabbimize güvenirsek her şey tamam.

güzel şarkı, güzel düet olmuş değil mi sevgili Cem Bağları? Ve radyo yedimizde devam ediyoruz. Yine şöyle bir düetle, düetlere girdiğim zaman çıkamam biliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesi daha. Şöyle bir yar diyerek, yar, yar diyerek bir devam edelim. Aysel Yakuboğlu ve Bektaş Dolu'nun o güzel düetiyle.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 48,62, avro 56,12, gram altın 6672, çeyrek altın 10.987 lira. Brent petrol 108 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.266 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
5: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: Fırsat'tan da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Mondium'a bak.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: saatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Bir reklam.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
8: Bir reklam.
10: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet. Ne güzel sözlerdi değil mi efendim? Yine aynı güzel sözlerle birlikte şöyle dop dolu bir şarkı. Sezen Aksu. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sizler için şöyle bir ey aşk. Hemen seslendirsin. Sevenlerine özellikle armağanım tabii ki bu arada.

0: yarar gibi.
1: Aşk deyince kalp aklımıza geliyor değil mi sevgili Can Bağları?
0: Saçlarımı tarar.
1: İnsanın kalbi engelli olmasın be cancağızım. Evet, kalbinin engeli var mı? Var. Zira bizi insan yapan kolumuz bacağımız değil ki. Kalbimiz.

0: İnan
1: yok başka hayalim der ve devam ederler. Birini bulmak hiçbir işe yaramaz diyor bir başka şairde. Sadece zamanınız ölür ama birbirinizi bulursanız ömür geçirirsiniz.

Yolumuza dost da çıkar, düşman da. Rabbim hayırlı, güzel insanları, evet, hemhal etsin bizlerle. Ahde vefayı bilen, he bak, ahde vefayı bilmeyene adres sorulmaz derler. Sorulsa bile kimse verdiği adreste durmazmış. Ahde vefayı bilmeyenler. Aşk Allah.

sevmek, sevilmek güzel. Gönül almak muhteşem. Kalp kırmak çok tehlikeli. Kırılmış bir kalbin hesabı, evet, kırılmış bir kalbin hesabı bu dünyaya ağır gelir cancağızım. Ağır gelir. Aşk olsun.

0: Radyo 7 Haber.
1: 81 ilde okul heyecanı vardı bugün. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen için ilk ders zili çaldı. Yeni dönem sıkı tedbirlerle başladı. Eğitimin ilk gününde yurt genelinde sokaklar güvende operasyonu yapıldı. 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. TOKİ'nin İstanbul'da dar gelirli aileler için hazırladığı kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün başladı. Vatandaşlar 3 yıl süreyle bu dairelerde uygun fiyatlarla oturabilecek. Yeni Parti'de bu kez isim krizi yaşanıyor. İtiraz Yenilik Partisi'nden geldi. İsim benzerliği nedeniyle Yeni Parti'nin adını değiştirmesi istendi. Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinin bilgilerine başvuruldu. Ayrıca Kozinoğlu'nun avukatlarına gelen mail de mercek altına alındı. Orta Doğu'daki savaş bitmek bilmedi. Hürmüz Boğazı'nda tırmanan saldırılar piyasalara yansıdı. Petrol yükselirken altın yine düşüşe geçti.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize,
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çanakkale Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Gerede Kızılcı Hamam yolunun 18-19. kilometreleri, Ulu Kışla Pozantı yolunun 36-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Emtia piyasasında haftanın ilk işlem gününde kıymetli metaller ve bazı metallerde FED'e yönelik faiz artırım beklentileri ve yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişelerle sert satış baskısı görülüyor. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 28 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
6: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.

0: herkes. Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
1: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin, kompen.
0: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Umran Oto Ekspertiz.
0: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
6: Ekspertizse Dino Bile.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: müzik doğasında var.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

muhafaza, Allah muhafaza, insaf yok vicdan izinde. Olmasın tabii ki. Vicdan rahatsa geri kalan her şey teferruattır. Evet, teferruat oluyor. Hiç kimse bilmese dahi Allah biliyor ya, işte o insana yetiyor bence. Ama vicdanın rahatsa, işte vicdan yok, merhamet ve diğerleri yoksa, o zaman bilemiyorum ya, çok öğrenmek de istemiyorum açıkçası. Çok fena bir durum olur herhalde. Allah bizden uzak etsin. Hem o duyguları yaşamayı, hem de yaşayanlar varsa onları bizden uzak etsin. Aşk Allah.

0: unutamadım.
1: Allah rahmet eylesin Barış Manço, unutamadım da Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığındaydı ve biz hemen şöyle devam edelim sevgili Can Bağları. Sürekli eski arıyor gözlerimiz değil mi? Mesela eski şarkılar çok lezzetli gelir, çok keyifli gelir, güzel gelir. Eski duygular, eski arkadaşlıklar, eski yaşantılar. Sürekli eskinin güzel olduğunu düşünür ya bir hale geldik. Evet, söyleyen, düşünen yaşlılar gibi oldu bu nesil. Öyle derler ya hani. Onlar hep eski günlerini yad ederler ve hatırlarlar. İyi ki hatırlarlar, var olsunlar hepsi.

geçiyor, yarısı da geçiyor, ilk bölümü de geçiyor. Sonrasında biraz önce söylediğim gibi yaşlılığa doğru ilerliyor. Herkes görecek, hepimiz göreceğiz elbet. Her şeyi göreceğiz. Yani çocukluktan itibaren gençlik, sonrasında orta yaş, sonrasında yaşlılık. Herkesin başına gelecek. Ya bana gelmez diye düşünmeyin. Herkese gelecek, gelecek efendim, bir şekilde gelecek. Ha, geldiğinde güzel karşılayabilmek, yanınızda güzel insanların olması, evlatlarınız veya dostlarınız, arkadaşlarınız veya eşiniz, değil mi? Bunlar çok kıymetli. Ah, gitme sana muhtacımla devam edelim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Selami Şahin'in en özellerinden bir tanesidir. Gitme sana muhtacım dediklerinize armağanım olsun.

Böyle yıllar akıp geçiyor, yani ömür geçiyor. Biz de gelip geçiyoruz bu dünyadan, herkes gibi hepimiz. Efendim, artık sizler şöyle güzel güzel mesajlarınızı gönderir misiniz? Evet, radyoya da WhatsApp hattı üzerinden hemen gönderin gelsin. 0507 977 0101'den gönderin gelsin. Yoklamayı alalım. Bakalım hangi iller burada? Akşamın bu saatlerinde özellikle kimler bizimle? Hangi şehirler, hangi memleketler? Memleketleri de yazın. Sıradaki güzel şarkılara güvenle, sevdiklerinize rahatlıkla armağan edebilirsiniz.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
8: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de. Her güzele
1: bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova.

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Temizlik doğasında var.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, güzel mesajlarınız işte gelmeye başladı. Şöyle bir bakalım. Efendim, Aydın Nazilli'den Mehmet İncir paketliyoruz demiş. Sıradaki şarkı Canım Karım Şenay'a gelsin demiş. Bir sürü de ne güzel de incirler görünüyor. Fotoğraflamışlar. Kolay gelsin efendim. Tabii ki armağan ediyorum. Hemen armağan ediyorum.

Evet, plakalar yazılıyor. Bakalım hangi illermiş, şöyle bir görelim önce, plakaları okuyalım. Alanya'dan Hayri Boz 07, aileme armağan olsun demiş. Antalya, Alanya'mıza selam olsun, Antalya'mıza selam olsun. 48 Muğla Datça'dan selamlar Venher Hanım, sıradaki eser tüm sevdiklerime gelsin, çok teşekkür ederim, selam olsun. 45 Akhisar'dan Mustafa Kındır, şarkı Radyo 7 ailesine gelsin, selamlar. Biz selamlarımızı iletelim, teşekkür ediyoruz. Hatay 4 yoldan Osman Onur Gökçe, tüm Radyo 7 ailesine gönderiyorum demiş.

Özel bir eser. El aman affe. Bu güzel eseri dinledikten sonra yine mesajlarla devam edelim istiyorum. Merhaba, kolay gelsin. Elazığ'dan selamlar. Tüm dostlarıma gelsin demiş. Çocuklarımla beraber dinliyoruz. Bir de güzel fotoğrafları var ki maşallah. Allah nazarlardan korusun. Kızım köşe başlarında Eylül başını istiyor demiş. Mümkün olursa seviyoruz sizi, ekibinizi, iyi yayınlar. Çok selam olsun. Bir bakayım efendim. Elimden geldiğince yerleştirmeye çalışırım. Selamlar demiş bir kardeşimiz de sadece. Teşekkür ediyorum. Selamlar efendim.

Nemgalı. Allah, güzel bir eserdir. Tuğçe Kandemir yorumuyla dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Şimdi şöyle görüyorum mesajlarla. Sevgili Mustafa Meneviş Can. Selam olsun. Nöryum Gadası'nı aldım demiş. Nöryum Gadası'nı aldım. Yayınlıyım. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Çok selam olsun. Sesi duydum da demiş ayarlarken, uyduyu ayarlarken. Eyvallah. Çalışmaya devam. Eyvallah. Allah kolaylık versin. Güç kuvvet. Aynı şekilde bizler de. Rabbim çalışmaktan geri koymasın hiçbir.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
2: Bu alemde kendini bileceksin, güzel yaşamayı seçeceksin.
3: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare. İlk o güvencesiyle.
2: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden başlatılan adli soruşturmada adımlar sıklaştırılıyor. Soruşturma bünyesinde ifadesine başvurulan Kurtlar Vadisi dizisi senaristlerinin adliyedeki ifade verme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocukların dijital ve fiziki ortamlardaki güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adli genelge yayımladı. Bakan Gürlek, çocukları hedef alan yasa dışı ve zararlı içeriklerle mücadele kapsamında 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderildiğini açıkladı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele doğrultusunda yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamlı bir işlem gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis teşviki ve müstehcen içerik barındırdığı tespit edilen 412 internet sitesine erişim engeli getirildi. Sivas'ta 4 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Bebek için yürütülen arama kurtarma çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü adli soruşturmada ifadelerdeki çelişkili beyanlar üzerine incelemelerin derinleştirildiği belirtildi. Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte palamut bereketi yaşanırken balıkçılık sektöründen sürpriz bir talep geldi. Kasa kasa palamutla limana dönen balıkçılar, piyasa dengesini ve popülasyonu korumak adına avlanmaya kısa bir süre ara verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Paris seferine hazırlanan bir yolcu uçağında patlayıcı ihbarı alarmı yaşandı. Bagajında patlayıcı olduğunu söyleyip ardından bunun bir şaka olduğunu belirten yolcu yüzünden uçak tamamen tahliye edilirken şahıs gözaltına alındı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,62, avro 56,20, gram altın 6712, çeyrek altın 11.026 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.235 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde ve Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde yoğun görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. O3 Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na, E5 Harem'den Kozyatağı'na, E5 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na ve E5 Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar'a kadar yoğun durumda.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
0: Meteorolojiye göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 26, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Sinop 28, Kars 27, Siirt 34 derece olacak.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik. Burası Radyo 7.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi. Sağlık heyeti Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın Trabzon kafilesinde olması için yoğun mesai harcıyor. Filenin efeleri 2026 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bugün kritik bir maça çıkıyor. İsviçre'yi mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini alan Ay Yıldızlarımız, D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
7: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
8: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve Bonus Flash'ta.
9: Sen neymişsin Shop&Fly?
0: Bir reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli'ye devam ediyor.
11: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
12: Gözlerimde hala özlemimdesin.

0: İnsanlardan hiçbir şey beklemeyen nasıldır?
1: Çok mutludur değil mi?
0: Mutludur, mutlu, mutlu. Çünkü o hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır. Çünkü bir beklentiye girdiğiniz zaman, hatta ve hatta o beklentiyi yükselttiğiniz zaman, ne kadar yüksek beklentiye girdiniz, o kadar büyük yıkıntılar, kırıklıklar, üzüntüler, kederler oluşabilir. Hiçbir şey beklemezseniz eğer, sizden iyisi yok bence. O yüzden eğer öyle bir haliniz varsa koruyun, muhafaza edin o halinizi. Aşk olun.

0507-977-0101'den gelen mesajlarla devam ediyoruz. Yani yoklamayı almaya devam ediyoruz. 27 Gaziantep, selam olsun. Hüseyin Demir, bütün Diyarbakırlılara armağan ediyorum demiş. Merhabalar, şu anda Kula'dan aşağı Uşağa doğru seyahat ediyoruz demiş. Arabada sizleri dinliyoruz ve tüm çiftçilere, emekçilere ve Radyo 7 ekibine armağan ediyorum demiş. 64 AFV 315 Uşak plakamız demiş. Hayırlı yolculuklar, kolay gelsin efendim.

Güzel güzel mesajlar, bol bol mesajlar var. Hepsini yetiştireyim inşallah. 42 Mevlana'mızın şehrinden yazıyorum demiş Fatih. Eşimle sizi eşliğinizde akşam yemeğinizi yiyoruz. Her zaman olduğu gibi bize misafir olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Çok zarifsiniz. Afiyet olsun efendim. Yarasın nur olsun. Ne güzel, ne büyük bir saadettir. Değil mi? Selam olsun. Selamlar Venner Hanım demiş. Almanya Kulmbach'tan Yasemin Güleryüz. Her daim yanımdasınız demiş. Dinliyor ve dinletiyorum. Şu an yoldayız. Canım Türkiye'me tatile Antalya'ya gidiyoruz demiş. Kalbimin yarısı eşim Sedat ve benim için bir şarkı tabii ki bir değil. Birçok şarkıyı dinlemeyi armağan ederim ve hayırlı yolculuklar, iyi tatiller. Ne güzel.

yedi cihan dolaşmak. Ya ve bana mısın dememek. Vay vay vay vay. En özel sevenler var değil mi? Efendim devam edelim. Yine mesajlarınıza. Denizli'den Ramazan Cem Yılmaz demiş sıradaki eseri. Önce siz Radyo 7 çalışanları için, sonra beni sevenler, sevdiklerim için istiyorum. Teşekkür ederim demiş. Efendim iyi yayınlar ve canım eşim Gülşen, evlatları Emircan da seyahate gelsin demiş. Ben Amerika Boston'dan Savaş, Radyo 7 can suyu, onu söylüyorum hep, onu anlatıyorum. Herkes iyi ki varsınız, siz de iyi ki varsınız. Teşekkür.

yazımı kışa çevir dinle. Şöyle burayın o güzel yürekten okuyuşuyla bir devam edelim efendim. Yine güzel mesajlarınıza hemen şöyle döneyim istiyorum. Bakayım, birçok mesajımız var. Seri olmalıyım. Kuşadası Yücel, Bedir Trabzon, Bahçecik'teki dostlarıma gelsin sıradaki eserler demiş. Almanya'dan Fatih Sönmez hayırlı yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Almanya'ya, Fatih Sönmez'e ve Almanya'daki bütün dinleyenlerimize selam olsun. Sevgiler, saygılar iletiyorum. Süleyman İstanbul'dan saygılar, sevgiler demiş. Tüm Gediklilere gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Emtia piyasasında haftanın ilk işlem gününde kıymetli metaller ve bazı metallerde FED'e yönelik faiz artırım beklentileri ve yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişelerle sert satış baskısı görülüyor. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı 2016-2026 döneminde 28 kat artışla %11,6'ya, rüzgarın payı 1,1 kat artışla %12,1'e yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
17: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
18: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
19: Serkan!
0: Efendim abi?
19: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
0: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
19: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara.

0: sitesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

kırgınlık vardır. Dile gelmez. Suskundur. Ama birçok cümle söyler. Onlarca cümle kurup hiçbirini söylemeden susmaktır kırgınlık. Aşkım.

Güzel demiş, kolay gelsin, şu an eşimle eve dönüyoruz, seni dinliyoruz ve eşime ve tüm dinleyenlere gelsin, Allah'a emanet olun demiş. Bursa'dan sevgiler, Bursa'mıza sevgiler, 16 Bursa'mıza kolay gelsin. Balıkesir Gönen'den Elif, şarkıyı kader mahkumu olan eşim Görsel Akay için istiyorum, onu çok ama çok seviyorum demiş.

Güzel. Efendim son mesajları okuyacağım ve okuyamadığım birçok mesaj var. Aklınızı helal edin. Gaziantep, 27 Gaziantep'imize selam olsun. Esra Elif Söğüt'ten demiş. Sıradaki eseri önce ben demeyi geç öğrenen herkes armağan ediyor. Canım kızımı İzmir'e üniversiteye bıraktım. Otobüste ağlaya ağlaya dönüyorum ve sizi dinleyip tekrar ağlıyorum demiş Mehmet Önder Adıyaman'dan. Ay Rabbim kavuştursun. Ama böyle şeyler biraz zor oluyor ama onların da geleceği için düşününce Allah bahtını açık eylesin inşallah. Size de sabırlar versin. En önemlisi ve en güzeli sırrın sabrına, sırrın sahibine emanet efendim. Hoşçakalın. Gitmesin.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcama

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: Altiz.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
8: Ya, insanın içine huzur veriyor.
9: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
10: BBVA. Bir reklam.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
13: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
14: Reklam.

aşkına yanmışım deyip yine de senden vazgeçmemek. Gönül işte kendi kararını kendi veriyor. Şu anda bizi dinleyen birileri vardır. Muhakkak ki bir ismi duyunca hala içi kıpırdıyordur. Evet, şarkılarımız hazır. Biz hazırız. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik efendim.

0: Olmadı olmadı. Bazen ne kadar uğraşırsak uğraşalım olmuyor, öyle değil mi? Ama insanın en çok şaşırdığı şey nedir? Bitti sandığı bir hikayeyi yıllar sonra bir şarkıyla yeniden hatırlayabiliyor. Demek ki bazı izler kolay kolay silinmiyor.
1: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum. Olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

ömrüm geri dönmez eskiye. Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye. Beladan belaya girdim.

mesafe birkaç kilometre değil, iki insanın söyleyemedikleridir bu hayatta. Çıkmaz sokakta biraz böyledir, öyle değil mi? Yol görünmüyor ama insan yine de çaresiz kalabiliyor.

artık tatiller bitti, öyle değil mi? Sıladan gurbete yolculuklar başladı. Gurbetten sılaya yapılan yolculuklar sona erdi. Araya dağlar girmiş gibi hissedilen zamanlar oluyor illaki. Oysa bazen aradaki mesafeler...

0: Hafta sonunuz nasıl geçti? İnşallah gönlünüze göre güzel bir hafta sonu yaşamışsınızdır. Yepyeni bir haftaya başladık. Hatta yepyeni bir haftanın ilk gününü artık tüketmek üzereyiz. Program boyunca bugün yazılı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Kimler nerelerde dinliyor? Şöyle varlığınızı hissettirin, olur mu? Birbirinden güzel şarkılarım var. Sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğim. Bugün sadece ve sadece yazılı mesajlarınızı bekliyorum. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.
1: Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Dönmek isteyen zaten bir yol bulur, öyle değil mi? Aşk da laftan anlamıyor gerçekten. Ne kadar anlatsanız, ne kadar açıklasanız bazen kalbinizin yolları farklı yönlere akabiliyor. Demet Akalın bizlerle birlikte.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Çanakkale Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Gerede Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometreleri, Ulu Kışla Pozantı yolunun 36-39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

İnsan geçmişe dönmek istiyor bazen. Bir cümleyi değiştirmek, bir anı yeniden yaşamak. Hele ki birine gitme demek. Ama zamanın geri dönüşü yok ne yazık ki. Belki de hayatın bize bıraktığı en güzel şey budur. Bundan sonrasını değiştirme şansı pek çok insanda olmayacak. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Günün şu vaktinde yollarda olup da bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize de şimdiki eserimizi armağan edelim. Seni

Yazılı mesajlarınıza yer vermeye başlayalım. Alanya'da direksiyon başındaki transfer kaptanımız Sefa kardeşimize ve tüm yolcularına selam olsun. Tekerinize taş değmesin, yolunuzda açık olsun inşallah. İstanbul'dan Yasemin Çiçek hanımefendi, cezaevindeki eşi Erdem Kaplan'a ve tüm kader mahkumlarına sabır diliyor. Sabrınız, ferahlık, hasretiniz de inşallah vuslat olur. Samsun'dan Şehri Uysal ve Gülay Demirci tatlı bir kış telaşında menemen yaparken bizleri dinliyorlar. Elinize sağlık, muhabbetiniz de daim olsun. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.

0: yanımız bırakın gitsin diyor, diğer yanımız çağırın gelsin. Kalbin iki tarafı da aynı anda konuşunca işte böyle oluyor sevgili dinleyenler. Belki siz de şu an tam ortasındasınız. En iyisi cevabı şarkılar versin bu gece.
1: Burası Radyo 7.

İstanbul'dan Diyarbakır'a tırıyla yol alan Kaptan Barış'a ve yollardaki tüm emekçilere kazasız belasız yolculuklar. Deniz'den Mehmet Karman, 16-24 vardiyasında çalışan tüm dokumacı arkadaşlara selamlarını iletiyor. Helal lokma peşindeki tüm emekçilerimize de selam olsun. İzmir Balçova'dan Metin Bey, Osman Hanım'a, Gamze Hanım'a ve tüm Alaşehirlilere sesleniyor bu güzel eserle birlikte. İstanbul'dan Seda evinde çizim yaparken sıradaki Ezgi'yi canı kadar sevdiği eşi Recep Bey'e armağan ettiğini dile getirmiş. Yuvanızdan huzur ve sevgi hiç eksilmesin inşallah.

Gidecek yeriniz var. Elbette ki Türkiye'nin alışkanlığı, Radyo 7 kapıları sonuna kadar her birinize açık. Sizi dinleyen de var burada, öyle değil mi? Antalya'dan dinleyicimiz, cezaevindeki eşi Rahmetullah Toprak için dualarını ve sevgisini gönderiyor. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Ankara Çubuk'tan Çakıroğlu ailesi sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyor. Tekirdağ'dan Hatice Hanım, hayatımın aşkı dediği İsmail'in doğum gününü kutluyor. Doğum gününüz kutlu olsun İsmail Bey. Bu güzel eser de sizlere armağandır.

Güvenmek bambaşka, birini hala sevip ona eskisi gibi güvenememek de mümkün. Kalp affediyor belki ama hafıza bazı şeyleri ne yazık ki unutmuyor. İşte insanın içindeki en zor hesaplaşmalardan biri de budur ne yazık ki.

Ordu'dan Ayşe Figen Su, yarına çıkmaya senedimiz yok diyerek sıradaki seri tüm dinleyenlere armağan ediyor. Şu fani ömürde gönlünüzden tebessüm hiçbir zaman eksilmesin inşallah. Kütahya Tavşanlı'dan Ramazan Yanık, ikinci sınıfa başlayan oğlu İsmail'e ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyor. Çorlu'dan Pınar Hanım hasretiyle yolunu gözlediği eşi Levent Bey'e selamlarını iletiyor. Ankara'dan Ayfer Hanım, eşi Mehmet Bey'e dostları Barbaros, Rüştü ve Aydın için bu güzel eseri armağan ettiğimizi belirtelim.

kış masalı gibi geçen zamanlar oluyor, öyle değil mi? Soğuk, uzun, biraz da yalnız. Sonra bir el uzanıyor ve insanın içi değişiyor. Bazen gerçekten büyük şeylere ihtiyacımız yok. İnsanın yüreğinden tutan birinin olması bu hayatta yeterli oluyor.

Karşısında bulunan canından çok sevdiği o özel kadına en güzel şarkıları armağan etmek isteyen bir dinleyicimiz var. Afyonkarahisar'dan Coşkun Bey. O güzel şarkıyı sizlere ve sevdiklerinize de armağan edelim. Cezaevindeki Erhan Koçoğlu'na sıradaki şarkı gelsin deniliyor. Gelsin bakalım. Çorlu'dan Gökte Nur Hanım cezaevindeki eşi Harun Bey'e sevgilerini iletiyor.

0: gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaysa.
1: Büyük sevmişiz, büyük hayal kurmuşuz, sonra bazı hayaller olmamış ama gerçekleşmedi diye kurduğumuz hayallerden utanacak da değiliz, öyle değil mi? İnsan umut ettiği için kaybetmez, bazen sadece yanlış yerde umut eder.

Eda Hanım'ın bugün doğum günüymüş. Bursa'ya sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Nurettin Reçber bu güzel eser sizlere armağan olacak. Sevgili Mustafa Çimen, yolda olan herkese güzel bir eser. Bakalım şansımıza ne çıkacak diyor. Evet, Zakir Avşar bu güzel eseri de sizlere armağan edelim. Diyarbakır'a sevgiler, selamlar.

her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Zaman su gibi akıp geçiyor sevgili dinleyenler. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yeni bir haftaya başladık. Kaan'la Geceye Ses Ver bu güzel pazartesi gecesinde de sizlerle buluştu. Hafta sonunuz nasıl geçti? Bu haftaya nasıl başladınız? Okullar da açıldı malum. Allah iyilik kolaylık versin özellikle büyük şehirlerde yaşayanlara. Bu gecede gece yarısına kadar harika şarkılar dinleyeceğiz birlikte ve tabii ki sizlerden gelen WhatsApp mesajları da olacak.

Bizce ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

0: pervaneyim.
1: Gerçekten de öyle değil mi? Birini sevdiğiniz zaman ve ayrı kaldığınız zaman ayrı kalmanıza da gerek yok. Birini gönülden sevdiğiniz zaman ondan uzaktayken herkes ona benzemez mi? Ya da gözler hep ona benzeyen birini aramaz mı? Gönlümün efendisi dediğimiz zaman ayrı kalmanıza da gerek yok.

İlk başta herkes iyidir ya da iyi görünür, değil mi? Zaten örneği olmasa ne arkadaşlık ilerleyebilir ne de duygular daha ileriye, daha ileri bir seviyeye taşınır, değil mi? İlk başa değil de sonuna bakmak lazım. Ama zamanı geri alma şansımız olsaydı merhabadan ileri gitmeyeceğimiz çok insan olurdu, değil mi? Keşke bu kadar iyi tanımasaydım dediğimiz insanlar. Hasret.

Fedakarlığı bir yaşam felsefesi haline getiren çok insan tanımışsınızdır. Genelde başta anneler, babalar, sonra kalbini sevdiği insana tümüyle açan diğer değerli insanlar. Onlar için tek önemli şey şudur: sevdiğim, değer verdiğim insan gülümsüyorsa, mutluysa ya da evladım sağlıklıysa, mutluysa benim için her şey yolunda demektir. Benim gülmem, mutlu olmam önemli değil. Bunu çok doğru kabul edemesek de bu insanların fedakarlığı karşısında saygıyla eğiliyoruz. Orası ayrı. Ama onlara da yazık değil mi? Denizli'den Nedim, servis şoförüyüm, serviste dinliyoruz. Manisa Akhisar'dan selamlar. Kemal'li ailesi için ve tüm Akcan şoförlerine istiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Teşekkür ediyoruz. Kaptanlarımızı biz de selamlayalım. Kaan abi, Koray Avcı'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor Medine. Az önce dinlettik. Umarım denk gelmişsinizdir. Şimdi programımıza Coşkun Sabah'la devam ediyoruz.

bizi seven, bize değer veren, hiç konuşmasak bile bizi anlar değil mi? Fazladan kurulan her kelam, harflere fazla mesai yaptırmak değil mi? Ne gerek var? Bırakın onlar da makul ölçüde çalışsınlar. Hayat devam ediyor. Bazen en iyi seçim vazgeçmek, öyle değil mi? Vazgeçtiğimiz zaman doğru bir seçim yapmış oluyoruz. Ve bazı insanlar anılar içindir, gelecek için değil. Biz onlarla ilgili büyük hayaller kuruyoruz. Bir geleceği onlarla oluşturmaya çalışıyoruz. Sonra bir anlıyoruz ki hayır, bu insan gelecek için doğru insan değil. O sadece anılarda kalacak bir insan. Belki zaman zaman tebessümle hatırlanacak bir insan. Hayır.

0: taşlar.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kanlı Gece Ses Ver devam ediyor. Hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de WhatsApp mesajlarınızda, yazılı mesajlarınızda bize ulaşabiliyorsunuz. Yeni yeni dinleyenlerimizle tanışıyoruz her gün. Bu gece tanışmak istiyoruz. Onu da önce belirteyim. Sonra bakalım mesajlarda bize kimler neler yazmış. Bursa'dan Yağız, ben sıradaki şarkıyı annem Ayşe, babam Serdar ve küçük kardeşim Humay'a çalar mısın abi demiş memnuniyetle. Konya Ereğli, İvriz'den İstanbul Balık Evi'nden dinliyoruz. Hayırlı geceler demişler. Teşekkür ediyoruz. Biz de size hayırlı işler dileyelim. Hafta içi akşamlarını iple çekiyoruz. Yarın İstanbul'a dönüyorum. Yozgatlı annemle son kez seni dinliyoruz. Canım annem Kezibana ve tüm annelere bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Dinleyicimiz sizin için gelsin.

sonradan sevmediğimizi anladığımız, beğenmediğimiz, kötü insan olarak nitelendirdiğimiz pek çok kişiliği de maalesef biraz biz beslemedik mi? Yere kilim diye serilecek olanları değer verip duvara asmadık mı? Yaptık böyle şeyler. Ama hayat kısa. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Şimdi esameleri okunmayanlarla. Oysa üç günlük

bazı insanları bin sebep arar sevemezsiniz, bazılarını ise sebepsiz seversiniz. Hani kalpten kalbe giden görülmez bir yol var ya. Almanya Dortmund'dan Engin gece vardiyasında çalışarak radyomuzu dinliyor, güzel ailesine armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Kolay gelsin, gece gündüz sizi dinliyoruz. Penn Park ailesine ve çalışanlarına bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Adem Çelik ulaşıyor. Kolay gelsin. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Diyarbakır'dan Aziz, gece çalışan tüm emekçilere armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Kolay gelsin. Gece

insan verdiği değeri göremeyince gördüğü değeri vermeye başlar. Ve size ne derler biliyor musunuz? Sen çok değiştin. Sanki birileri var, tüm evrenin kontrolü onlarda, kimin nasıl davranması gerektiğine sanki onlar karar veriyorlar. Sizin özgür iradeniz, özgün bir ağırlığınız yokmuş gibi sizi diledikleri gibi yönetmeye çalışıyorlar. İnsan ne kadar özgür olursa bence o kadar mutlu olur. Bu arada bu şarkıyı Nev Çarşı Üsküdar'daki LTB çalışanlarına, Little Big çalışanlarına armağan ediyorum. Sözüm vardı.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses vere devam ediyoruz. Mesajlarınız olmazsa olmazlarımız. İletişime çok önem veriyoruz biliyorsunuz. WhatsApp'tan kısa yazılı mesajlarınızı göndermeye lütfen devam edin. Adınızı ve şehrinizi yazmayı da unutmayın. Ünal Temel sıradaki tüm aşk şarkılarını sevdiği Sema'ya armağan ediyormuş, biz de iletmiş olduk. Antalya 3. bölük 9. koğuştan sevgiler. Her akşam programınızı heyecanla dinliyoruz demiş. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Memnuniyetle çalarız. Ankara'dan Murat Ben Kaan abi, sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim Mehtabıma armağan ediyorum. Şanlıurfa'dan Ali Kaan Bey, sıradaki parça 10 yıllık hayat arkadaşım Eminem'e gelsin. Ömrüm ömrün olsun prenses demiş. Bursa'dan Songül, kalabalıklar içinde tüm yalnızlara bir şarkı armağan etmenizi rica ediyorum diyor memnuniyetle. Canım eşime bir taneme bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş dinleyicimiz Keziban. Memnuniyetle bir Ferdi Tayfur şarkısı bu gece bize yetmedi. Günlük dozumuzu bu şarkıyla tamamlayalım şimdi.

Bu aşkı yarına götüremedik diyor büyük usta. Geriye dönüp başlangıcı değiştiremeyiz belki ama olduğumuz yerden yeniden başlayıp sonunu değiştirebiliriz. Geçmişteki hatalarımız olmasa şimdiki aklımız olmazdı. Şimdiki aklımız olmasa bu hale gelmesek hatalardan dolayı bir kazanımımız olmazdı. Hayat böyle bir şey. İnsan en çok hatalarından ders alıyor. Ama aynı yöntemi deneyip farklı sonuç beklemek akıl dışı. Kaynar su bir kez yaktıysa elimizi bir kez daha yakacaktır. Belki şimdi yakmaz demek ne kadar mantıklı bir iş.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

Bizi kandıran, bize maddi manevi zarar veren, iyi niyetimizi suistimal eden insanlara baktığımızda ya da sorduğumuzda çoğu kalbinin temiz olduğunu söyler, kendini temize çıkarır. Ya da bu davranışlarının bir sebebi olduğunu ileri sürer. Yaptım, evet yaptım ama sor bakalım neden yaptım? Bizi ne ilgilendirir ki sizin iyi olmanız, özünüzde iyi bir insan olmanız, sebeplerinizin olması? Ben bana ne yaşattığınıza bakıyorum.

dinliyorsunuz. Mustafa Öztürk sıradaki şarkıya talip olduğunu yazmış. Kütahya'dan İrfan sıradaki şarkıyı sevdiğim gözümün nuruna armağan ediyorum demiş. Ankara'dan Ekrem sıradaki parça Bolu Gene'de de sizi dinleyen tüm sevdiklerime gelsin diyor. Bakalım bir diğer mesaj Trabzon'dan Nermin, sizin eşliğinizde işimin başındayım. Sıradaki parça benim gibi çalışanlara gelsin diyor. Ankara'dan Meliha, gönlümün efendisi Serdar'ıma güzel bir parça çalar mısınız? Ona hediye ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum demiş memnuniyetle. Birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimize gelsin bu şarkı.

0: çok sevdiğimiz Hint atasözünü tekrarlayalım. Dünya rüya içinde rüyadır demiş. Ne güzeldi demişler. Bandan Servet sıradaki parçayı eşim bir tanem Yeliz'e armağan ediyorum diyor. Ankara Eryaman'dan Arife ben. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız? Sözü özü doğru olanlara gelsin diyor. Kaan kardeşimiz Muhammed Çelik kardeşine armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Ankara Eryaman'dan Serdar Kaan abi, bugün eşim Seda ilk defa dinliyor sizi. Mesajımı okursanız çok sevinirim, sizi çok severek dinliyorum diyor. Şoför kardeşimiz Ankara'da çalışıyor. Eşi seçim Gamze'me hediye ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Balıkesir'den Ercan Sinem Kaya için gelsin diyor. O zaman Orhan Gencebay dinleyeceğiz şimdi.
1: Baktım hep

sanki kanat açmış. Bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin. Değişen dünya var.

köşe, bak sevinçten ağlıyor. Kararan bahtıma bir ışık verdin, değişen dünya.

Aslına bakarsanız 3 aşağı 5 yukarı aynı zaaflara sahibiz değil mi? Elde edilemeyen, ulaşılamayan, bizim için daha değerli, kıymetli oluyor. Alışılan bizim için daha normal hale geliyor. Değersiz demeyelim de, ya da bir heves. Bu heves geçtiği zaman başka heyecanların peşinde olabiliyoruz. Çünkü bu bizi heyecanlandırıyor. Yani geçmişe baktığımızda da öyle değil mi? Yaşananlar, anılar gözümüzde değersizleştikçe onların üstesinden gelmek o kadar kolay oluyor. Hadi gelin biraz mesaj okuyalım. Almanya'dan Belma Yüce, sıradaki parçayı ablam Ülkü Demir Al ve arkadaşım Gülay Çelebi'ye armağan ediyorum demiş. Tekirdağ'dan yazıyor dinleyicimiz Arife, Volkan'a armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Kaan abim Çorum Uğurludağ'dan yazıyorum, Kerevi Gazi, Müslüm Gürses'ten bir şarkı dinlemek istiyormuş. Birazdan çalacağım, hem de çok güzel bir şarkı gelecek, hiç merak etmeyin. Şimdi Sibel Can'la devam edelim, yine çok sevdiğimiz, belki de ezbere bildiğimiz güzel bir şarkısı.

ki acaba acılarımıza ağlayan insanlar olmadığı için mi meleklerin bize ağladığını düşünmek istiyoruz. Gökyüzünün yağmurla bize üzüldüğünü, ağladığını düşünüyoruz. İnsan acısına ağlanmasına, sevincine ise mutlulukla yaklaşılmasına ihtiyaç duyuyor değil mi? Mesajlarımızla devam edelim mi? Timur Tekçe, Kahramanmaraş'tan yazıyor. Sıradaki şarkıya talip olduğunu belirtmiş memnuniyetle. Konya Ereğli'den Engin Bircan, bana da armağan eder misiniz? Memnuniyetle armağan ederiz, hiç merak etmeyin. Denizli Muğlalılar Dernek Başkanı dostum Cem Süllen için sıradaki parçayı istiyorum diyor Levent Canatan gönderdiği mesajda. Memnuniyetle. Öyleyse şöyle yapalım. Bu şarkıyı da uzun yıllardır arkadaşlık, dostluk kuran ve bunu titizlikle muhafaza edenlere armağan edelim. Yaşa.

profilde insanlar vardır sizin de çevrenizde. Konuşur, söyler, söyler ama sen de çok alıngansın. Ama sen de küsüyorsun, çocuk musun? E ne yapsın? Her türlü zulmü yapıyorsun. Her sözü çekinmeden söylüyorsun. Haksızlık yapıyorsun, uğursuzluk yapıyorsun. Sonra da üstüne üstlük bir de karşındaki tüm bunları yaptığın insanı suçluyorsun alınganlıkla. Böyle vardır sizin çevrenizde de. Antalya, Alanya'dan transfer kaptanı Sefa. Sevdiğine armağan ediyor en güzel aşk şarkılarını. Müslüm Gürses isteniyor, bugün doyacağız Müslüm Gürses'e, hiç merak etmeyin. Adıyaman'dan Turgut eşimle Karadağ Adıyaman manzarası ve sizler, bir de çayımız gecemizi renklendiriyor diyor. Ankara'dan Belgin, sıradaki parçayı biricik eşim Soner'e armağan ediyorum diyor. Bakkas Kalay abime selamlarla, Mersin'den yazıyor dinleyicimiz, bu şarkı ona da gelsin.

0: Burası Radyo 7.
1: Sözün müzikle buluştuğu program. Kaan'la Gece'ye ses ver.

Ankara'dan Ümit Çulhalık düzeltiyorum. Huzur dolu parçalara devam, sıradaki parça Gökyüzünü Yalnız izleyenlere gelsin demiş. Kaan abi, senin saatlerini iple çektim. Ne güzel dedin, insan hatalarından ders alır, almalı da zaten. İzmir'deki Rıdvan'ıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onu çok seviyorum ve özlüyorum diyor Eda gönderdiği mesajda. Konya'dan Abdülkadir sıradaki parçayı Ömrüme istiyorum, Nurgül'üme armağan ediyorum diyor. Antalya'dan Murat yazıyor. Çok sevdiğim eşim Özlem'e ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Serkan Kaya ile devam ediyoruz.

Bartın'dan Kemal Toprak Delen Kaan abi iyi geceler. Yayın terapi gibi geliyor demiş. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan Salih Yenikent'ten yazıyorum. Radyo 7'mizi açtık. Gecemize eşlik ediyorsunuz. Canım eşimle dinliyoruz seni. Onu çok seviyorum diyor. Manisa'dan Ali Taha sıradaki şarkı yarın yola çıkıp gurbete gidecek olan dostum Ahmet'e gelsin demiş. Biz de hayırlı yolculuklar dileyelim. Kayseri'den Gülsüm sıradaki parçayı canım hayattaki tek desteğim ablam Selma'ya armağan ediyorum ve anneme. Kırıkkale'den yazıyor bu hayatta hiç mutlu olmayan Mustafa. Mustafa, bakıyorum fotoğrafına o kadar gençsin ki kardeşim. Daha mutlu olacağın uzun yıllar var önünde Allah'ın izniyle. Pek canını sıkma kardeşim.

Çare çoğu zaman bir şey yapmamak aslında, biliyor musunuz? Mücadele etmek, düşünmek, kaygılanmak bizi o kadar olumsuz etkiliyor ki. Dünün hataları, hatıraları yarının kaygıları arasında bugüne sıkışıp kalıyoruz ve ziyan ediyoruz. Bugün denilen o sermayeyi. Bir sele karşı koyamamak gibi bazen huzurla kendimizi o akışa bırakmak en doğru karar. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Allah dilerse buluşmak üzere.

Bugün şiirle başlayalım. Bu acılar beni deli edecek. Olmadı huzurlu bir günüm usta. Sabrım, tahammülüm bitti bitecek. İstim üstündeyim, gerginim usta. Sen usta, ben çırak aşk tezgahında. İhanet oturur dost dergahında. Kara gecelerin her sabahında, doğan her güneşe dargınım be usta. Allah Allah. Acımı gör ustam gönül gözüyle. Geç otur karşıma, bir şeyler söyle. Neden susuyorsun? Neden sessizsin öyle? Böyle mi geçecek günlerim usta? Izdırapla dolu ummana daldım. Hayat okulunda sınıfta kaldım. Yine acılara sürgünüm be usta.

0: Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Yurt içinde yurt dışında dinleyen milyonlar var. Çok şükür radyomuzu seviyorsunuz, Radyo 7'yi. Gölgeyi bu radyoyla bir biliyorsunuz. Aileden biliyorsunuz, kardeş biliyorsunuz. Eksiklerimiz var, sabrediyorsunuz. Eksik olmayın siz de. Duyan duymayana haber versin. Radyo 7'de.
1: Gölge.

bütün deliliği dün de bıraktın. Bahar coşkusunu maziye kattın. Kalmadı artık eski heyecanım. Tükendi hevesim. Durgunum gayrı.

Saat çevrende olduğu kadar, belki birilerinde olduğu kadar sendedir de. Allah Allah, Allah Allah. Dinleyebileceğiniz en doğru radyo programında Radyo 7'desiniz. Bu program gündüz 14, gece 24'te. Yanlış duymadın, günde iki kere. Sosyal medya hesaplarıma bir bakıver dinlerken, olur mu? Belki seversin, belki takibi alırsın. Talha Bora Üge yazman yeterli.

0: Şu şiir geldi aklıma. Diyor ki ölürüm ayrılmam derdim, sözümde duramadım. Halbuki ne çok isterdim, bir yuva kuramadım.
1: Allah Allah.
0: Bendesin senden gitsem de, gitmedim ben bitsem de. Seni çok merak etsem de, kimselere soramadım. Sensiz gülmek haram, delik deşik olan gönül yaram. Yokluğunda nasıl sarım? Sarılmıyor, saramadım. Sensizlik ölümmüş bana. İnadımda geldim sona.

Neşet Baba, bu nasıl bir türkü? Bu ne güzel yazmış ya. Bu nasıl bir beste ya? Bunlar nasıl sözler? Allah rahmet eylesin. Güzel dostlarımız dinliyorlar Antalya'dan Onur, Ankara'dan İlhami abim. Selam olsun.

Şermin Tufan, alkışın bol olsun. Saygılar, sevgiler demiş. Çok çok teşekkür ediyorum dinleyene, dinletene, gönül verene, dua edene. Eyvallah.

neden efkarlıyım. Böyle zamanlarda da bol şiir okurum ben. Bir Müslüm Baba gelsin, benden de bir baba şiir gelsin. Diyelim ki, şimdi benim namım gölge ama şiir diyor ki, mahlasım aşk benim, şiirim sevda. Ayrılıklar yoktur kıtalarımda. Gönül ezgilerim aynı oktavda, haykırışlar çoktur notalarımda. Ne zaman çok sevsem bedel öderim. İnadına yine aşka giderim. Asla eyvah demem, eyvallah derim. Keşkelerim yoktur hatalarımda. Vay. Devamı var birazdan.

Mahlasım gül benim, şiirim bahar, bütün sözlerimde çiçekler açar. Her mevsim yeşeren umutlarım var, zemheriler yoktur şıtalarımda.

0: Müslüm Baba'ya da rahmet dileyelim. Severiz, sayarız, candır. Evet, mesajlarınız var bana gelen. Eyüp Usta diyor ki Samsun'dan, selamun aleyküm reis. Aleyküm selam. Mobilya boyarken dinliyorum, sen var ya cansın can demiş, teşekkür ederim. Nasıl samimi mesaj değil mi? Kahramanmaraş'tan Niyazi diyor ki adamsın kardeşim, tekerine taş değmesin demiş. Niyazi var ol.
1: Ben susayım kemiklerim söylesin.
0: Çorum'dan Oktay, o da mobilya ustasıymış. Böyle mesleklerinizi yazmanız hoşuma gidiyor ya. Kimler nerede dinliyor bilek de. Şöyle bir tane daha okuyalım bakalım. Evet, Fatih Pehlivanoğlu, ne güzel soyad. Bana diyor gençliğimi ve çocukluğumun güzel günlerini hatırlattığın için teşekkürler demiş. Ay, duygulandım. Vallahi duygulandım Fatih. O nasıl mesaj ya? Yakup Demir diyor ki sizi diyor kaynak yaparken dinliyorum Antalya. Vallahi seviyorum sizi. Eksik olmayın. Gölgede kalın. Burası Radyo 7. Tanımayanlara tanıtın. Şarkı

size küçücük bir şiir okuyacağım. Ama aslında büyük. Kısa ama etkisi uzun. Ciğerden çünkü kardeşim. Bak, yürekten olan her şey böyledir. Diyor ki merhum Zarifoğlu, seni görmek gibi bir kaygım var. Ya insan sevdiğini görme meselesinde kaygılı olur mu? Bak ne güzel açıklıyor. Seni görmek gibi bir kaygım var. Görsem sevginden öleceğim, görmesem hasretinden.

deprem bölgelerinin hemen hemen hepsini dolaştım. Bakanlık ekibimi ve beni oraya götürdü. Moral için gittik. Mesela Adıyaman'a gittiğimde şuna şaşırmıştım. Adıyaman ortalıkta çok konuşulmadı ama yıkım çok büyük olduğunu gidip gözlerimle görmüştüm. Adıyaman'daki canlara da ayrıca selam olsun bu vesileyle. Tabii depremi yaşayan tüm bölgelere Rabbim tekrarından ve beterinden esirgesin vatanımızı, milletimizi. Yiten canlara rahmet dileyelim. Geride kalanlara sabr-ı cemil dileyelim bu vesileyle. Evet, diledim deyince de bir Tanrı'dan diledim dinleyelim. Türkünün adı Tanrı'dan diledim ama ben Tanrı kelimesini hiç sevmem. Dolu dolu Allah derim. Ve gün içinde Allah demeyi de Allah diyeni de çok severim.

bazen bazı mesajlar görüyorum. Çok sevdikleri için işte benim adıma beni dert ediyor. Ben o güzel kardeşlerime diyorum ki ve şu an beni duyan herkese, beni herkesin anlamasını beklemiyorum. Sen de öyle yap. Neden? Çünkü bir insan seni ancak sevdiği kadar anlar. Sevdiği kadar telaşını görür. Hüznünü sevdiği kadar önemser. Gerisi bahane. Vallahi.

Şöyle bir zamanda yolculuk yapalım. Gerçi her şarkı, her türkü illaki nostalji olmasına gerek yoktur. Seni alır. O şarkıyı nerede dinlediysen veya o şarkıyı seven birinin yanına götürüverir. Ama tabii bu eski ama eskimeyen şarkılarda daha çok. Onların yani daha sazları böyle nameleri gelmeye başladığında sen hemen ortamını değiştiriverirsin bir anda. Çok başka bir güzelliktir o. Mesela az önceki şarkı böyleydi, bu böyle, biraz böyle şarkılar seçtim. Bak, bunun nedenini de şöyle açıklayayım size. Çok uzun zamandır sıcak enstrümanlar çok nadir kullanılıyor. Ve hücum kayıt diye bir şey vardı geçmişte. Onun tadı bambaşkaydı. Yani stüdyoya tüm sazlar girerdi. Bir şef eşliğinde şarkıyı bir bütün olarak çalardı. Sonradan olduğu gibi tek tek sazlar aranje edilmezdi. Ama bak, farka bak.

aynı tadı devam ettirelim mi? Ama öncesinde bir şiirle. Gönül her çıkmazda bir çare arar. Avuturum deme, avutamazsın. Her gün gözlerinde bir çocuk ağlar. Uyuturum deme, uyutamazsın. Baktığın her yerde görürsün beni. Anılar rahat bırakmaz seni. Boşuna kandırma artık kendini. Unuturum deme, unutamazsın. Saçlarına yağar zemheri karı, tam kalbinden vurur hasret okları. Gönlüne ektiğin o sahte aşkları büyütürüm deme, büyütemezsin. Gün gelir yerlere düşersin sen de. Paran pulun kalmaz bir gün cebinde. Tüm ayrılık otları biter dibinde. Kuruturum deme güzelim.

0: Şimdi sevgili dostum, kimse kimseden durup dururken uzaklaşmaz. Soğuma birden durup dururken gibi görünse de öyle değildir. Yani ya karşı taraf iyi niyeti kullanmıştır ya da içten içe fesatlık hissedilmiştir. Yani bir insan karşı tarafın samimi olmadığını hissederse geçmiş olsun. O diyalog, o muhabbet, o birliktelik çok sürmez ki zaten sürmemelidir.
1: Bu yara başka yara, dertliyim yardan yana.

Adı Yamanlı bir aydın gelini Hatice Hanım dualar etmiş. Eyvallah. Ankara'dan selamlar demiş Bülent Karaca. Mesajın güzelliğine bak, diyor ki gölge, seni tavuklarımla birlikte dinliyoruz. Malatya sevdalısı biriymiş Derya Kamış hanımefendi. Konya'dan selamlar diyor. Bak bu şarkıyı da böyle Gonya'ya armağan etmiş olayım. Gönlümün sultanı diyor. Hazreti Mevlana'nın diyarına selam olsun.

kendi yolumu böyle didindim uğraştım, Rabbimin yardımıyla geldiği yol bura. Ya daha yol varsa da yine kendi yolum. Ben herkese kendi yüreği kadar yol diliyorum.

Bedenimi yakıp köz etseniz de yüreğimi öyle yakamazsınız. Gururumu yıkıp toz etseniz de benliğimi yıkamazsınız. Bir iki darbeyle yıkılmam öyle. Ben böyle gelmişim, gidelim böyle. Dört duvar arası bir dursun şöyle, beni kabuğuma tıkamazsınız. Aklım ufuklarda, fikrim denizde, birikmiş isyanım durur genizde. Yolumu silahla kesersiniz de düşünceme kurşun sıkamazsınız. Kanayan yaramı kendim sararım, hakkımı sonuna kadar da ararım. Elbet hesabımı da bir gün sorarım. Benden öyle kolay kurtulamazsınız. Gururum yıkılmaz bir daha sabit. Alırsanız yalnız can müsait. Aklımdaki sırlar bana ait. Kalbimi açıp da bakama.

Kıymetli dostlar, şu an beni dinleyen hanımefendiler, beyefendilerden dertli olanlara teselli olsun diye bir önemli kelam. Teslim olduğun neyse teselli bulduğun odur bu alemde. Ve teslimiyet yalnızca Allah'adır. Allah'a teslim ol ki teselli bulasın.

0: heder oldu aşkın peşinde. Güle güle. Leyla ziyan oldu başka ellerde. Seven kavuşur mu böyle devirde? Gitsen, kavuşur diyen diller utansın.
1: Saygılarım.
0: Söz verip tutmamak yakışır mı insana? Ayrılık kelimesini kim koydu bu lisana? Gelmiyor. Çağırsan da ısrarlı. Gelir diyen diller utansın. Gidene kal demek kolaydır sevene. Hangi kötü söz yakışır seveni bırakıp gidene? Biz aptal gibi minnet ettik sevgiyi hak etmeyene. Hak etti diyen diller utansın.

Evet, facebook.com/Talha Bora ÖG sayfamda paylaştığım son videonun altına diyor ki Kadir Kartepe'den sevgiler, eyvallah. Fransa'dan Uğur Akbal eşi Ayşe Bitişi'ye sevgilerini iletmiş. Yasin Önlü Mersin'den, İzmir'den Samet, sana herkes gölge diyor ama ben bilge diyorum demiş, teşekkür ederim. Niye böyle diyormuş? Yüreği dokunmayı iyi biliyorsun. Her şey Allah'tan kardeşim. Tesir yaratan o. Tabii amacımız gönül kazanmak. Kazanıyorsa kazandıran da o. Antalya Kumluca'dan Vedat, 3 yıldan beri dinliyorum Radyo 7'yi demiş. Eyvallah. Ankara'dan Melek, iş yerinde her gün saatinizin gelmesini bekliyorum demiş. Çok teşekkürler. Her birimiz de ayrı ayrı. Hadi Müslüm Baba'yı dinleyelim.

Ah, binlerce satır şiir yazdım aşkım uğruna. Sense hep sağır geldin bana. Hakkım helaldir bu şiiri duyarsan sana. Duyamaz, duymaz diyen diller utansın. Sazımın teline bağladım saçını. Çekmeyen bilir mi benim acımı? Gece yarısı uyandırıp ağlatan şu aşk sancısını yaşamadım diyen diller utansın. Sırtıma yüklediler günah dolu çantayı. Ben de isterdim elbet çektiğim acıyı anlatmayı. Nasıl özledim bir bilsen sana sarılmayı. Artık seni istemiyor diyen...

Kıymetli dostlar, Radyo 7 burası. Doğru zamanda, doğru yerdesiniz. Huzurlarınızdayım. Bir parça huzur vereyim diye ve güzel şarkılarla aynen devam gölgelenmeye.

0: Talha Bora Öge,
1: Namı Diğer Gölge yayında.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, programımızın son 10 dakika bölümündeyiz. Her meslek grubundan bizi dinleyen var. Dinlediği gibi dostuna, eşine tavsiye edenler var. Arkadaşlarına tavsiye edip Radyo 7 ailesi büyüdü sizlerle. Daha da büyüsün diye gayret edenler var. Sürekli dinleyen ama bugün işte o tavsiyeler nedeniyle yeni tanıştıklarımız var. Daim olsun. Evet, bugünün kapanış duası bu olsun. Bu yeni tanışıklık daha önce tanıştıklarımıza olduğu gibi inşallah gönülleri kazanmamıza ve o gönüllere faydalı olmamıza vesile olsun. İnşallah. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, bu program gündüz 14 gece 24'te yine buluşacağız. Sosyal medya hesaplarım için Talha Bora Öge yazıp bir bakmayı unutmayın. Ve hatırlayın, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayın. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.